0: Metropol FM Özel Dosya. Değerli dinleyenler, Alman Demir Yolları Deutsche Bahn 13 Aralık'ta yürürlüğe girecek yeni sefer tarifesini açıkladı. Şirket Avrupa ülkelerine tren bağlantılarını arttırırken Almanya içerisinde de yeni hızlı tren seferleri başlatıyor. Ancak demiryolu ağındaki inşaat çalışmaları ve gecikmeler yolcular için sorun olmaya devam edecek. Deutsche Bahn yeni tarifeyle birlikte Almanya dışında her gün 320'den fazla uluslararası tren seferi sunacak. Yolcular aktarmalı bağlantılarla birlikte Avrupa genelinde 10.000'den fazla noktaya ulaşabilecek. Özellikle Fransa, İtalya, Avusturya, Polonya ve Danimarka yönündeki bağlantılar genişletilecek. Münih'ten İtalya'nın Milano ve Roma kentlerine yeni direkt tren seferleri de planlanıyor.
1: Ab dem neuen Fahrplan im Dezember gibt es mehr als 320 Fahrten täglich ins Ausland. Mehr als 200 Städte in 14 Ländern sind dann direkt erreichbar. Man kann über die Bahn-App auch einfacher Tickets kaufen für die ausländischen Anbieter, zum Beispiel für die österreichische Bundesbahn, Trenitalia oder Eurostar. Künftig soll es auch mehr Züge geben nach Italien, Frankreich, Österreich und Dänemark. Und ab Sommer gibt es eine neue Direktverbindung zwischen München, Mailand und Rom.
0: Yeni tarifeyle Almanya içerisindeki ITE Sprinter bağlantıları da arttırılacak. Hamburg'la Münih arasında yalnızca Hannover ve Nürnberg'de duracak yeni hızlı trenler iki kent arasındaki yolculuğu yaklaşık 5 saat 20 dakikaya indirecek.
1: Also es gibt eine neue Sprinterverbindung quer durch Deutschland zwischen Hamburg und München mit Stops nur in Hannover und Nürnberg. 5 Stunden und 20 Minuten soll die Fahrt dauern, wenn denn alles klappt natürlich mit der Pünktlichkeit. Ansonsten wird die bestehende Sprinterlinie zwischen Berlin und Stuttgart ausgebaut und fährt künftig 3 statt einmal täglich je Richtung. Deutschlandweit gibt es nach Bahnangaben ab Mitte Dezember täglich rund 70 Sprinterfahrten auf wichtigen Strecken.
0: Değerli dinleyenler, yeni bağlantılara rağmen Almanya'nın demiryolu ağındaki sorunlar da maalesef devam ediyor. Eskiyen ray sistemleri yenilenmesi ve kapsamlı gereken altyapı çalışmaları nedeniyle bazı hatlarda sefer iptalleri, güzergah değişiklikleri ve daha uzun yolculuk süreleri yaşanabiliyor. Deutsche Bahn yolcuların seyahat öncesinde mutlaka güncel hareket saatlerini ve olası değişiklikleri kontrol etmelerini öneriyor.
1: Bahn und Bund haben ihre Pläne zwar etwas ausgebremst. In den kommenden Jahren sollen viel weniger wichtige Strecken saniert werden als eigentlich geplant. Aber es geht natürlich weiter mit den Bauarbeiten und damit auch mit Umleitungen und Zugausfällen. Es sind auch noch weitere Sanierungen geplant. Die Umleitungen und geänderten Zeiten sind aber jetzt schon in der Reiseauskunft hinterlegt.
0: Yeni Deutsche Bahn hatların biletleri 14 Ekim gününden itibaren satışa sunulacak. Deutsche Bahn özellikle uzun mesafeli tren biletlerinde genel bir fiyat artışı yapılmayacağını duyurdu. Gün içerisinde tabii yeni konu ve konuklarla birlikte olmaya devam edeceğiz. Ben Ferhat Poyem. Metropol FM Özel Dosya'yı dinlediniz.

yalan. Her yürek vefasız, can üzgün perişan, can suskun kararsız.

Tüm dinleyenlerimizi selamlıyoruz. Günlerden haftanın tam ortası çarşamba. 14 Ekim günlerden. Herkese keyifli sabahlar, güzel sabahlar diliyoruz. Çay şekeri programı öncesi ısınma hareketlerimizde, ısınma turlarımızda Metropol FM'de birlikteyiz. Herkese günaydın. Ben Serdar.

Sesimizin ulaştığı bütün dinleyenlerimize hoş geldiniz diyelim. İnşallah biz de bulunduğunuz şu an neresi olursa olsun hoş gelmişizdir. Güne beraber başlıyoruz. Günlerden haftanın ortası çarşamba. İş yerlerinde de dinleyenler var tabii ki. Gece işe başlamış olanlar, azımsanmayacak kadar çok insanımız geceleri çalışıyor. Şu an işlerini bitirmek üzere olanlar da var. Tabii ki sizlere şimdiden iyi istirahatler, iyi dinlenmeler. İşe doğru hazırlığını yapanlar, kimi işini bırakıyor, kimi işe başlayacak birazdan, sizlere de şimdiden hayırlı işler diyelim. 030-217-970-71 bizim WhatsApp ve stüdyo telefon numaramız. Günaydın.

Almanya'da son günlerde en çok konuşulan konuların başında şeker vergisi konusu var. Şimdi şeker vergisi başlığı atılıyor bu haberlere, Zuckerstoya deniliyor ama hükümet ortaklarının kararlaştırdığı bu Zuckerstoya 2027 yılının Temmuz ayı itibariyle yürürlükte olacak. Ne anlama geliyor? Şeker pahalanacak mı? Hayır, şeker pahalanmıyor. Özellikle ama özellikle sağlığa çok büyük riskler oluşturan şekerli içeceklerdeki şeker oranı bu şekilde düşürülmek hedefleniyor. Çünkü bu içecekler şekerle tatlandırılıyor ve 1 litrelik bir kolanın içinde 35 adet küp şeker olduğunu düşündüğünüzde ve şekerin sağlığa ne kadar zararlı olduğunu göz önünde bulundurduğumuzda, bol bol bu içecekler tüketildiğinde sağlığa çok büyük zararı oluyor bunların. Üreticiler şeker oranını bu içeceklerinde, işte Coca-Cola, Pepsi, hangi şirketler aklınıza gelirse gelsin, bu şeker oranını düşürmemeleri durumunda litre başına 38 sent fazladan vergi ödeyecekler. Dolayısıyla bu içecekler tabii ki daha pahalıya satılmak zorunda olacak. Müşteri de o zaman belki bunu almayacak ve bu büyük üreticiler müşteriyi kaybetmemek için, bu vergiyi de ödememek için ne yapacaklar? O zaman şeker oranı düşürecekler. Hedef bu, kafadaki plan bu. Ve bu şekilde de sağlık sektörüne, hastanelere, doktorlara daha az şeker bağlantılı hastalıklar nedeniyle daha az bir yük kalmış olacak. Hedef bu, bakalım nasıl olacak? Bekliyoruz. Şeker zaten sağlığa zararlı. Fazla şeker sağlığa zararlı, onu biliyoruz. Cebimize de zarar verecek önümüzdeki zamanlarda. Günaydın.

0: Metropol FM Özel Dosya. Değerli dinleyenler, Almanya Başbakanı Friedrich Merz, elektrik vergisinin tüm vatandaşlar için düşürülmesini istediğini açıkladı. Son eyalet seçimlerinde ağır yenilgiler yaşayan Hristiyan Demokrat Birlik Partisi CDU, ekonomik rahatlama, adalet ve güvenlik konularına ağırlık vererek seçmenlerin güvenini yeniden kazanmayı hedefliyor. Başbakan Merz, Berlin'de düzenlenen CDU yönetim kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada elektrik vergisinin Avrupa Birliği'nin izin verdiği en düşük seviyeye indirilmesini istediklerini söyledi. CDU ve Sosyal Demokrat Parti SPD arasındaki koalisyon anlaşmasında yer alan vergi indirimi bugüne kadar yalnızca belirli bazı ekonomik sektörler için uygulanmıştı. Merz, bütçede yeterli mali kaynak oluşması halinde indirimin özel haneleri de kapsayacak şekilde genişletilmesini hedeflediklerini belirtti.
1: Wir haben zudem beschlossen, dass wir in der Regierung uns dafür einsetzen wollen, dass finanzielle Spielräume im Haushalt dafür genutzt werden, dass wir die Menschen entlasten, indem wir eine Zusage einhalten, die wir schon im letzten Jahr gegeben haben, nämlich die Stromsteuer für alle auf das europäische Minimum abzusenken. Sie wissen, das ist eine Zusage, die wir bis heute nicht eingehalten haben. Wir wollen damit nicht nur Entlastung ermöglichen, sondern wir wollen auch die Glaubwürdigkeitslücke schließen, die sich aus dieser Entscheidung im letzten Jahr für uns alle ergeben hat.
0: Başbakan Almanya'nın ekonomik büyüme tahminlerinin iyileşmesine dikkat çekti. Daha önce %0,5 olarak öngörülen büyüme oranının %1,3'e yükseltildiğini, gelecek yıl için ise %1,1 büyüme beklendiğini ifade etti. Eylül ayında yapılan eyalet seçimlerinde ağır kayıplar yaşayan CDU Berlin'deki toplantıda siyasi ve ekonomik önceliklerini değerlendirdi. Merz Partisi'nin hem siyasi bir gerileme hem de güven krizi yaşadığını kabul ederken vatandaşların ekonomik yükünü azaltmaya odaklanacaklarını belirtti. Gelişmelerle birlikte olmaya devam edeceğiz. Ben Ferhat Poe.
2: Metropol FM Özel Dosya'yı dinlediniz.

0: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.
1: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
2: Alman ekonomisi beklenenden daha fazla bir büyüme gösterecekmiş bu sene. Bunu söyleyen Uluslararası Para Fonu. Daha önce başka ekonomi araştırmaları yapan kurumlar, şirketler de bu sonuca varmışlardı. Ekonomi büyüyor, güzel, iyi, siparişler artıyor büyük firmalarda. Peki cebimizdeki cüzdan da büyüyor mu? Para cebimizde artıyor mu diye soracak olursanız, hayır, artmıyor. Ya da artsa da eskisi gibi o parayla istediğimizi alamıyormuşuz. Enflasyon artmış Almanya'da. Eylül ayı enflasyon rakamlarına baktığımızda enflasyon oranı Almanya'da %3.3'e yükselmiş. Yani bir önceki ay aldığınız ortalama ürünlere biraz daha fazla para veriyorsunuz. Alım gücü Almanya'da azalmaya devam ediyor. Varsın ekonomi büyüsün, cebimizdeki ekonomiye baktığımızda pek bir ilerleme olduğunu görmüyoruz kıymetli dinleyenler. Hem fikirsinizdir diye düşünüyorum. Herkese sevgiler, selamlar, saygılar, günaydın.

0: tamam.
1: En güzel şarkıları gönderiyoruz sizlere. Metropol FM'desiniz. Guten Morgen. Radyolarına ses vermiş olanlar, iş yerlerine doğru yol almış olanlar. Şu an trafik nedir? Biraz daha sakindir diye tahmin ediyorum. Orada burada yine bir problem görecek olursanız lütfen bizimle paylaşın. 0-32-117-970-71 bizim WhatsApp ve stüdyo telefon numaramız. Kolaylıklar herkese. Merhabalar.

Selamlar herkese. Metropol FM burası. Ben Serdar. Sabahların en şekeri, tek şekeri, çay şekeri programımızın işte beraber startını veriyoruz. Günlerden çarşamba, 14 Ekim tarihini yazmaktayız. Herkese kolay bir gün diliyoruz. Yavaş yavaş hafta sonuna doğru yüzlerimizi çeviriyoruz. Bugünü atlatalım, sonra Perşembe, Cuma derken işte hafta sonu geldi bile. Kolaylıklar iş yerlerinde olanlara stressiz bir iş günü diliyoruz. İşi bırakıp eve doğru gidenler de var şu an. Geçmiş olsun, iyi istirahatler. Herkese Guten Morgen.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: ...30 yıldır gördüklerimizi gösterebilsek... ...yaşama ağır şartlarda başlayan masum yavruları... ...anne babasız hayatı tutunmaya çalışanları... ...yardımla değişen hikayelerini... ...umut dolan geleceklerini... ...İslamik Relief olarak... ...30 yıldır bağışlarını yetim çocuklara ulaştırıyor... ...en önemli ihtiyaçlarını karşılıyoruz... ...islamikrelief.de adresini ziyaret et... ...ve şimdi bağış yap...
0: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM.
0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.
2: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.

0: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.
1: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
2: Günaydın, günaydın. Isınma turlarımız sürüyor. Herkese merhabalar. 0-30-217-970-71 hem WhatsApp hem de stüdyo telefon numaramız. Almanya'da Temmuz 2027 itibariyle şeker vergisi yürürlüğe girecek ve özellikle şekerli içecekler daha pahalıya gelecek. Çünkü üreticiler bu fazla şeker oranı için daha fazla vergi ödemek zorunda kalacaklar. Bu fazla vergi de tabii ki fiyatlarını yükselterek bunu karşılamaya çalışacaklar. Düz mantık yürüttüğümüzde yani üreticiler şeker oranını büyük bir ihtimalle içeceklerde düşürecekler bu fazla vergi ödememek için. Ya da ödemeye kalksalar bile o fazla içecekler için talep edilen paraları müşteri ödemeyecek ve müşteri kaybedecekler. Dolayısıyla Temmuz 2027 itibariyle içecekler biraz daha şekersiz olacak. Onu şimdiden söyleyelim. Güzel sabahlarınız olsun. Merhabalar.

Sıla ve Hayran, Guten Morgen. Herkese güzel bir gün diliyoruz. Çarşamba günlerden 14 Ekim. Dün akşam Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray Barcelona ile İstanbul'da karşılaştı ve maça aslında pek de kötü başlamadı Galatasaray. 1-0'da öne geçti. Hatta ikinci golü de buldu. 2-0 yaptı diye herkes sevinirken maç kıl payı offside kararıyla gol kıl payı offside kararıyla iptal edildi ve maçın ilk yarısı bitmeden Barcelona durumu 1-1'e getirdi. İkinci yarıda Barcelona o alışılmış üstün oyununu sergilemeye devam etti ve üst üste bulduğu gollerle Galatasaray'ı deplasmanda 4-1 mağlup etti. Barcelona'nın şu an dünyanın en önemli, en iyi, en formda takımlarından biri olduğunu da tabii ki söylemek gerekir. Galatasaray kendi sahasında 4-1 yenilince iki maçtan da puansız ayrılmış oldu ve 34. sırada yer alıyor 36 takımlı Şampiyonlar Ligi'nde. Bayern Münih de deplasmanda daha ikinci dakikada Viking Stavanger takımına 1-0 yenik duruma düştü. İlk yarıyı Bayern Münih 2-0 geride kapattı. İkinci yarıya çok iyi başlayan Bayern durumu 3-2'ye getirdi. Maçı çevirdi. Sonrasında oyuncuları Olize kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Maçın uzatma bölümlerinde Norveç'in Viking Stavanger takımı durumu eşitledi ve beklemediği bir beraberlikle sahadan ayrılmak zorunda kaldı Bayern. Diğer Alman takımı Leipzig'te Eindhoven takımına 1-0 yenmeyi başardı. Diğer oynanan maçlarda Atletico Madrid Manchester United'ı 2-0 mağlup etmeyi başardı. Bu akşam da Fenerbahçe sahada olacak. İngiltere'de Aston Villa ile saat 21'de karşı karşıya geliyor Fenerbahçe ve bu maçı TRT1 ekranlarından canlı canlı spor severler, futbol severler izleyebilecek. Onu da hatırlatalım. Azerbaycan'ın sabah takımı da Slavia Prag'ı dün 2-0 yendi. Onu da hatırlatmak isterim değerli dinleyenler. 6:30 oldu saatler. Güzel sabahlar.

0: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çayşekeri programını dinliyorsunuz.
1: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.

Nasıl uyuyorsun? Günaydın Türkiye'de de neler yaşanıyor bakalım. Halk TV'ye kayyum atandı. Ayrıntılar Türkiye haberlerinde sizlerle olacak. Mali Şube ve polisler Halk TV binasında arama yapıyor. Sıcağı sıcağına gelen bir haber. Türkiye'den ayrıntılarını önümüzdeki dakikalarda dinleyebileceksiniz kıymetli Metropol FM dinleyenleri. Almanya'da da bu şeker vergisi Zuckersteuer tartışılıyor. Koalisyon ortakları arasında konuyla ilgili fikir ayrılığı vardı. Birisi öyle olsun, yok öyle arttırmayalım, başka olsun diye o tartışmalar vardı. Temmuz 2027 itibariyle özellikle şekerli içecekler, bu büyük üreticiler, Pepsi aklıma geliyor, Coca-Cola aklıma geliyor. Şeker oranlarını eğer içeceklerine düşürmezlerse o zaman daha fazla vergi ödemek zorunda kalacaklar. Şeker oranına göre büyük üreticiler için bu vergi gelecek. Küçük üreticiler için bir kolaylık sağlanacak. Temmuz 2027 itibariyle eğer şeker oranı düşmezse o zaman vergi ödemek zorunda kalan bu büyük firmalar tabii ki bunun acısını da fiyat yükselterek müşteriden çıkaracak. Onu da tabii ki akla getirmek gerekiyor. 6.40 oldu saatlerimiz. Simge, ben bazen

6.43 yaptık saatlerimizi. Almanya'da enflasyon verileri açıklandı. Son 3 yılın en yüksek seviyesine yükseldi enflasyon. Eylül ayında %3.3'e yükseldi. Özellikle yakıtta ve ısınma giderlerindeki artış fiyatları yukarı çekiyor diyor uzmanlar. Sadece yakıt pahalanmıyor, sadece benzin pahalanmıyor. Tabii lojistikte de bu maliyet artınca yediğimiz içtiğimiz de pahalanıyor, zamlanıyor kıymetli dinleyenler. Saatlerimiz onu gösterene kadar beraberiz. Günaydın.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: İstanbul'daki evde gelin duvağını takarken gözyaşları süzülmeye başlar. İster görkemli bir düğün, ister sade bir tören hayal eden bir gelin için. Remitli ile memlekete para göndermek bir transferden fazlasıdır. Çünkü paranın aktığı yerde hayat büyür. Remitli, dünya çapında para gönder. Remitli olarak ticari faaliyet gösteren Remitli Europe Limited, CBI tarafından denetime tabidir.
0: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Eğlenceli içerikler ve haberler için bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Metropol FM, sosyal medyada da senin adresin. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.
0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.
2: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
3: Radyolarına yeni ses verenler, sizlere de iyi sabahlar, hoş geldiniz. Metropol FM'desiniz Manifest'le.

Rengin aldatıldık. Selamlar herkese. Loto'da dün jackpot'ta 120 milyon euro vardı. Euro jackpot'ta dememiz gerekiyor. Avrupa'nın dört bir tarafından insanlar bu lotoyu oynayabiliyor. Ve o 120 milyon euroyu kazanmak için insanlar dün 50 sayı arasında 5 sayı ve artı 12 sayı arasında 2 Avrupa sayısı çekmek zorundaydı. Ve salı günkü çekilişte 120 milyonu kimse kazanamamıştı geçen hafta. Cuma da kazanamamıştı ve bugüne devretmişti. Düne devretmişti. Bir kişi bu parayı kazanmış. Dün akşam loto oynamayanlar tüh gitti paracıklarım diyordur şimdi. Sanki oynasan direkt sana çıkacak. 120 milyon euro North Rhine-Westfalen'den birisine çıkmış. Yine mi Chico kazandılar? Yine mi ona gitti lan? ...120 milyon euro. Sayıları hatırlayalım mı? 11... ...17... ...20... ...22... ...35... Nasıl atıyor? Und die Eurozahlen waren 4... ...und die 8...

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Diana Kramer. Die schwarz-rote Koalition hat ihren Streit über eine Zuckersteuer auf gesüßte Getränke beigelegt. Der Kompromiss sieht eine zweistufige Steuer und Ausnahmen für kleinere Hersteller vor, berichtet das RND. Mit der Zuckersteuer will Bundesfinanzminister Lars Klingbeil zusätzliche Einnahmen für den Bundeshaushalt generieren und gleichzeitig Getränkeherstellern einen Anreiz geben, den Zuckergehalt zu senken und ihre Produkte so gesünder zu machen. Die Zuckersteuer soll heute im Kabinett beschlossen werden. Schocknachricht am späten Abend aus dem Vatikan. Papst Leo XIV. Hat Lungenkrebs. Das gaben seine Ärzte nach einer Operation des 71-Jährigen bekannt. Bei dem Eingriff wurde Leo der untere Teil der rechten Lunge entfernt. Nach einer Gewebeuntersuchung stand dann fest, es ist Krebs.
2: Eine Schreckensnachricht für viele Gläubige. Leo selbst, sagen seine Ärzte hier, habe damit gerechnet, dass es Krebs ist. Seine Prognose sei aber gut, da der Tumor im Frühstadium entdeckt wurde. Etwa 1,5 Stunden wurde der Papst hier operiert. Alles lief wie geplant und einige Zeit später fragte er schon nach seinem Abendbrot. Erst am Wochenende hatte Leo, der sich immer fit hält, völlig überraschend erklärt, er habe einen Lungenknoten. Claudia Wächter, Rom.
1: Rund 4 Jahre nach den Anschlägen auf die Nord Stream Pipelines in der Ostsee beginnt in Hamburg der erste Prozess gegen einen der mutmaßlichen Täter. Angeklagt ist ein ukrainischer Staatsangehöriger. Die Bundesanwaltschaft wirft ihm unter anderem Kriegsverbrechen und die Herbeiführung von Sprengstoffexplosionen vor. Er soll gemeinsam mit weiteren Militärangehörigen die Anschläge geplant und ausgeführt haben. Dabei wurden im September 2022 3 der 4 Gasleitungen schwer beschädigt. Zum Fußball. Der FC Bayern hat in der Champions League einen weiteren Sieg verpasst. Trotz zwischenzeitlicher Führung reichte es gegen Viking Stavanger am Ende nur zu einem 3:3. Kritik von Bayern-Trainer Kompany nach dem Spiel bei Prime Video.
3: Totale Konzentrationsfehler, nach meiner Meinung auch. Wir waren einfach nicht schlau. Nicht gegen Augsburg, wo wir dann nach 8 Sekunden ein Gegentor bekommen. Nicht heute, wo wir nach 1,5 Minuten ein Gegentor bekommen. Ein bisschen Übermut und dann einfach jede Chance im Moment auch für den Gegner ist ein Tor.
1: Besser lief es für RB Leipzig. Die Sachsen gewannen ihr Heimspiel gegen Eindhoven mit 1:0.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Değerli dinleyenler, Halk TV'nin İstanbul'daki merkezine bu sabah polis ekiplerinin girdiği bildirildi. Gelişmeyi kanalın yönetim kurulu başkanı Cafer Mahiroğlu sosyal medya hesabından polis Halk TV'de mesajıyla duyurdu. Operasyonun kapsamı ve hangi soruşturma çerçevesinde gerçekleştirildiğine ilişkin açıklama yapılmadı. Mahiroğlu hakkında daha önce yürütülen hukuki süreçlerde kamuoyunun gündemindeydi. Özgür Özel, Halk TV'ye yönelik sabah saatlerindeki polis işlemi ve kayyım atandığı yönündeki haberlere sert tepki gösterdi. Özel, yaptığı açıklamada bunun basın özgürlüğüne müdahale olduğunu savundu ve kanal çalışanlarıyla dayanışma içinde olduklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'la telefonda görüştü. Görüşmede bölgedeki gelişmeler ve Suudi Arabistan'a yönelik Husi saldırıları ele alındı. Cumhurbaşkanı Türkiye'nin önümüzdeki süreçte de Suudi Arabistan'ın yanında olacağını söyledi. Fon Koordinasyon Kurulu 5. toplantısını yaptı. Resmi açıklamaya göre A1, Buls ve Pardus yönetimindeki fonlarda bulunan yaklaşık 44 bin yatırımcıya toplam 6.4 milyar ödeme gerçekleştirildi. Geriye kalan 49 fondaki 34 milyar liralık tasfiye işlemlerinin hafta sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'ya sahasında 4-1 yenildi. Galatasaray'ın bir golü de VAR sonrası offside gerekçesiyle iptal edildi. Sarı kırmızılı takım sıradaki Avrupa maçında Lille konuk olacak. Fenerbahçe ise UEFA Şampiyonlar Ligi 2. haftasında bugün İngiliz ekibi Aston Villa ile karşılaşacak. Maç saat 21'de başlıyor. Basketbol Avrupa Ligi'nde ise Fenerbahçe Salgiris Kaunas'ı 99-80 yendi. Ligde Beşiktaş bugün Hapoel karşısında maça çıkacak. Anadolu Efes ise Bayern'de karşılaşıyor. Haberlerimizi dinlediniz. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz.
5: Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Metropol FM Hava Durumu.
6: Mainz'da bugün 12 derece ve bulutlu. Sıcaklık gün boyunca 7 ile 13 derece arasında olacak. Wiesbaden'de bugün 11 derece ve bulutlu. Sıcaklık gün boyunca 5 ile 13 derece arasında olacak. Büsselsheim'de bugün 13 derece ve bulutlu. Sıcaklık gün boyunca 7 ile 13 derece arasında olacak. Metropol FM'de hava durumunu dinlediniz. Hava durumu sizlere Metropol FM Kayı Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.

0: Rahatsız ettiysek pardon.
1: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.

0: Arkadaşlar hazır mısınız? Arkadaşlar hazır mısınız?
1: Hazırsanız işte Metropol FM'de Çay Şekeri programımızın ikinci saati hanımlar beyler radyolarınıza ben Serdar.
2: Gel iyidir gel. Gel seni bir öpeyim.
1: Kolay, keyifli, güzel bir sabah diliyorum bütün dinleyenlerimize. Keyifli başlaması için gününüzün, enerjik başlaması için, stressiz başlaması için, gülümsemeyle başlaması için biz elimizden ne geliyorsa yapıyoruz her zaman olduğu gibi.
3: Hanımı, hamamımı, apartmanımı ye, malımı, mülkümü ye yavrum benim.
1: Dün akşamdan moraller birazcık bozuk olabilir. 4 tane yedikten sonra Galatasaray kendi sahasında 4-1 Barcelona'ya yenildi. Hani Barcelona'nın da şu an yenemeyeceği takım yok. Galatasaray'ın şanssızlığı diyelim Barcelona ile eşleşmesi ama 1-0'ı buldu Galatasaray. Bir de ikinciyi attı. Aa, bu ikinci gol niye offside'dan, niye VAR'dan geri döndü? Bir de hemen normalde pozisyonu gösterirler, o çizgiyi mizgiyi gösterirler niye offside olduğunu. 15 dakika sonra gösterdiler. Arkalarda yine bir şeyler döndü sanki ama. Sonra da 1-1'i buldu Barcelona. 2-1, 3-1, 4-1. Adamlar bizi paketledi. Yapacak bir şey yok. Sağlık olsun. Bu akşam Fenerbahçe'yle güleriz inşallah. Saat 21'de Aston Villa deplasmanında Fenerbahçe. TRT 1 ekranlarından canlı canlı bu maçı izleyebileceksiniz. Bize ulaşabiliyorsunuz 0-30-217-970-71 WhatsApp ve stüdyo telefon numaramız.

0: Dünya yansa, ben yanmam. Burcu Güneş bizimle oldu. Minik bir ara.
1: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
2: Remitli ile memlekete para göndermek bir transferden fazlasıdır. Değer verdiklerine yakın kalmanın bir yoludur. Çünkü paranın aktığı yerde hayat büyür. Remitli, dünya çapında para gönder. Remitli olarak ticari faaliyet gösteren Remitli Europe Limited, CBI tarafından denetime tabidir.
3: Dur. Aa, burası da ne böyle? Yeni mi açıldı?
4: Hmm, evet. Günay's ızgara ve kasaphane açıldı.
5: 1976'dan bugüne değişmeyen Günay kalitesiyle akşama ne pişirsem diye düşünmeyin, siz de hemen Günay's Fish'in tam karşısına uğrayın, bu lezzeti yerinde yaşayın.
6: 30 yıldır gördüklerimizi gösterebilsek. Yaşama ağır şartlarda başlayan masum yavruları, anne babasız hayatı tutunmaya çalışanları, yardımla değişen hikayelerini, umut dolan geleceklerini. Islamic Relief olarak 30 yıldır bağışlarını yetim çocuklara ulaştırıyor, en önemli ihtiyaçlarını karşılıyoruz. IslamicRelief.de adresini ziyaret et ve şimdi bağış yap.
7: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin. Metropol FM. Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.

0: Duman, senden daha güzel. Euro jackpot'ta 120 milyon euro para vardı. Ve dün North Rhine-Westphalia'dan birisi bu paraları kazanmış. Şu an şunu diyoruz bakın.
1: Gitti. Gitti paracıklar.
0: 11, 17, 20, 22, 35 sayılarını işaretleyen kişi 120 milyon euronun sahibi olmuş. Almanya'dan bir kişi kazanmış. Sadece bir kişi bu rakamları doğru işaretlemiş kuponunda. Euro sahilleri de doğru bilmiş. 4 ve 8 ve 120 milyon euronun sahibi 35 yaşında biri olduğu söyleniyor. Mettmann bölgesinden, North Rhine-Westphalia'daki Mettmann bölgesinden. Acaba vatandaşlarımızdan biri mi? Lan tanıdık manadıktır belki. Şu an ne yapıyor acaba? Ya da kazandığını duyunca ne yaptı acaba? Şu an büyük bir ihtimalle nasıl istifa edeyim diye düşünüyordu. Biz Heizöl pahalandı, enflasyon yükseldi diye bunları düşünürken adam nasıl istifa edeyim? Hiç söylememe gerek var mı acaba? Anlaşılır mı diye? Biz cüzdanımızın içi dün boş derken, cüzdanı aksesuar olarak gezdiriyoruz derken adam 120 milyon euro cebe indirdi. Helal olsun. Vallahi. Olsun.
2: Az kazanıyorum belki ama namusumla, alnımın teriyle kazanıyorum.
0: Lidl'den kuru simit yemeye devam.

0: ister yumuşacık mozzarella. Gazi'yle her lokma ayrı bir lezzet. Şimdi tüm marketlerde. Gazi, hayat seninle güzel. Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.
1: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
2: Trafikte olanlar dikkat. A113 şehir dışı istikametinde havalimanı mevkii, Beyer Havalimanı mevkii bir kaza meydana gelmiş ve şu an burası kalabalık. Havalimanına doğru gidecek olanlar araçlarıyla birazcık erken çıkarsanız evden iyi olur. Şu an burada zaman kaybedebilirsiniz. Lara! Katmer katmer.

Katver katver Lara. Güzel bir çarşamba sabahı diliyorum herkese. Mustafa Sandal'la Geliversen parçasıyla devam ediyor Çay Şekeri programı. Günaydın.

Geri versen bir anda Metropol FM'de. Evet, Beyer Havalimanı'na gidecek olanlar, burada bir kaza meydana gelmiş şehir dışına doğru ve çok ciddi bir yoğunluk var diye dinleyenlerimizden uyarılar geliyor. Ona göre bizden söylemesi 0-30-217-970-71. Başka yerlerde de eğer yoğunluk varsa, başka yollarda lütfen bize aktarın. Tampon tampona şu an ilerlerken en keyifli, en güzel şarkıları sizlere ulaştırmaya devam ediyoruz. Bugün hükümet yetkilileriyle sağlık sigorta kasalarının temsilcileri bir araya gelip sağlık kasalarının durumu neymiş onu paylaşacaklar. Bu bizim için niye önemli? Eğer mali durumları iyi değilse ne olacak? Evet, bizden an çıkaracaklar. Sağlık sigorta ödemelerinize zam gelebilir öyle bir durumda. Eğer fazla paraları yoksa, yine zarar ediyorlarsa... Bunlar bugün işte hesaplanmış. Bugün ve yarınki, bugün ve bu yıl ve önümüzdeki yılın mali tablosu ne? Bu açıklanacak. Aslında hükümet 2027 yılı için sağlık sigorta ödemelerinde bir artış olmamasını istiyor. Hatta orada sağlık sigorta kasalarına yardım da yapacağız dedi devlet. Ama son durum ne? O yardımlar yeter mi? Ya da ille bir zam mı gelecek? Sağlık sigorta ödemelerinize bununla ilgili bugün önemli bir toplantı yapılacağını söyleyelim. Biz ayda 4-5 euro fazladan mı ödeyeceğiz diye kara kara düşünürken adam 120 milyonu indirmiş işte cebe ya. Ya dünya böyle işte. Biz iki işte birden çalışırken... Çalar saatini kesin çöpe atmıştır. Duvara çarpmıştır bu adam bugün. Hasta la vista baby. Hande Yener burada.

Hande Yener, Hasta La Vista Baby. Hemen sonrasında Ajdar Pekkan. Metropol FM'de herkese en keyifli en güzel şarkılar ard arda geliyor. Günlerden haftanın ortası çarşamba. Yavaş yavaş hafta sonuna doğru ilerliyoruz. Yavaş yavaş derken daha 3 gün var, ne yapalım, bu da züğürt tesellisi.

Olur ya Ajda Pekkan, Guten Morgen. Bugün önemli bir davanın görülmesine başlanıyor. Bundan 4 yıl önce Nordsee'de, Kuzey Denizi'nde, denizin yüzeyi böyle gazoz gibi fokur fokur kaynıyordu. Rusya ile Almanya arasında bir boru hattı vardı. Kuzey Akımı 2 boru hattı, Nord Stream 2. Oradan Rus gazı başka ülkeleri pas geçerek Almanya'ya direkt gelecekti. Hem Almanya'nın işine yarayacaktı bu, hem de Almanya bu gazın başka ülkelere, Batı Avrupa'ya dağıtımından çok güzel paralar kazanacaktı. Ama bu savaş çıktı. Ondan sonra da Amerika'nın özellikle baskısıyla bu boru hattını Almanya kullanmama kararı aldı. Tam bitti, yapıldı, edildi. Tam kullanmaya başlayacaktık bu boru hattını. Bu savaş başladı. Amerika'da hayır kullanma, benden alacaksın, başka yerden alacaksın dedi. Almanya'da bu boru hattını kullanmama kararı aldı. Putin kıçıyla gülmüştü o zamanlar bize. Şunlara bak diye. Tir tir titriyorduk. Gaz var, kullanmıyoruz. Şimdi aynı Amerika Putin'le dizel anlaşması yaptı. Putin daha çok gülüyordur şimdi kıçıyla. Kış geldi yine diye. Ve o dönemler işte o

0: dinleyenleri. Bunu Ukrayna'nın yönetimi mi yaptırdı? Ukrayna'nın devlet başkanı Zelenski mi yaptırdı iddialar bu? Zelenski bunu reddediyor. Hayır diyor, ben yaptırmadım diyor. Var mı bende öyle bir kabiliyet diyor. Bu adam da ben tek başıma yaptım diyor, da çok enteresan. Tek başına bir gemi kiralıyor. Yanına da 7 kişiyi alıyor, özel bir tim. Ve denizin 100 metre derinliğine iniyor. O boru hattına tek başına bir yerden bomba da buluyor. Nereden bulduysa onu o boruya yapıştırıyor. Ondan sonra saat ayarlı o bombayı oradan uzaklaşınca patlatıyor. Niye yaptın? Canım öyle istedi. Hakimler soracak bugün. Şunu soracaklar.
1: Niye patlattın ulan? Onu sana ulan niye patlattın?
0: O da canım öyle istedi diyor. Bana kimse bu işi yaptırmadı diyor. Almanya'da bizim aptallığımız tüm dünyanın kulağına kadar, Sağır Sultan'ın kulağına kadar gitmiş. Bak o bile biliyor.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Dimes, yeni görünümü aşırı cool. Lezzeti tam bir olay. Abartıyor muyuz? Biraz. Hak ediyor mu? Evet. Dimes, Türkiye'nin lider meyve suyu markası.
2: Dur dur dur. Aa, burası da ne böyle? Yeni mi açıldı?
3: Hmm, evet. Günay's ızgara ve kasaphane açıldı.
2: 1976'dan bugüne değişmeyen Günay kalitesiyle akşama ne pişirsem diye düşünmeyin, siz de hemen Günay Fish'in tam karşısına uğrayın, bu lezzeti yerinde yaşayın.
4: Metropol FM'de en güzel şarkılar.
5: Yok yok yalan deme, sevgi denen o gerçeğe.
4: Gün boyunca sevdiğiniz şarkılar Metropol FM'de.

0: Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.
0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.
2: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
3: Meyhaneci sarhoşum bu gece, aşığım aşık çal bu gece. Tak etti canıma yalnız her gece. İçim...

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Diana Kramer. Die schwarz-rote Koalition hat ihren Streit über eine Zuckersteuer auf gesüßte Getränke beigelegt. Der Kompromiss sieht laut dem Redaktionsnetzwerk Deutschland eine zweistufige Steuer und Ausnahmen für kleinere Hersteller vor. Die Steuer soll heute im Kabinett beschlossen werden.
2: Ab Juli kommenden Jahres soll die Zuckersteuer bereits in Kraft treten. Finanzminister Klingbeil will damit zusätzliches Geld für den Bundeshaushalt einnehmen. Ihm geht es aber auch darum, den Getränkeherstellern einen Anreiz zu geben, den Zuckergehalt zu senken und ihre Produkte gesünder zu machen. Gegen die Steuer gibt es allerdings weiterhin Widerstand. Mehrere Agrar- und Verbraucherschutzminister der Union etwa sprechen sich dagegen aus. Begründung: Eine Zuckersteuer belastet den Kauf bestimmter Lebensmittel unnötigerweise zusätzlich. David Riemer, Nachrichtenredaktion.
1: Papst Leo XIV. Hat Lungenkrebs, das teilten seine Ärzte am Abend in Rom mit. Bei einer Operation wurde dem 71-Jährigen der untere Teil des rechten Lungenflügels entfernt. Untersuchungen ergaben, dass der entnommene Knoten bösartig war. Der Eingriff sei aber ohne Komplikation verlaufen, heißt es. Leo soll sich nun etwa eine Woche im Krankenhaus erholen. Nach dem wohl spektakulärsten Sabotageakt der deutschen Nachkriegsgeschichte beginnt heute in Hamburg der Prozess gegen den ersten mutmaßlichen Täter. Rund 4 Jahre nach den Anschlägen auf die Nord Stream Pipelines in der Ostsee muss sich ein Ukrainer vor Gericht verantworten.
3: Am 26. September 2022 detonierten in etwa 80 Metern Tiefe mehrere Sprengsätze. Sie rissen Lecks in die Pipelines, die ursprünglich russisches Gas durch die Ostsee transportieren sollten. Laut Anklage soll der Ukrainer Drahtzieher der Sabotageaktion gewesen sein. Er und 6 weitere sollen Wochen vorher mit einer gecharterten Segeljacht von Rügen aus gestartet sein. Bei Tauchgängen soll die Gruppe 4 mit Zeitzündern versehene Sprengsätze zum Meeresboden gebracht haben. Tanja Wagner, Nachrichtenredaktion.
1: Zum Fußball. In der Champions League hat der FC Bayern einen weiteren Sieg verpasst. Bei Viking Stavanger verspielten die Münchner eine zwischenzeitliche Führung. Nach einer gelb-roten Karte für Michael Olise kassierten die Bayern dann in Unterzahl kurz vor Spielende den Ausgleich zum 3:3. RB Leipzig konnte sein Heimspiel gegen Eindhoven mit 1:0 gewinnen.
0: TPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Değerli dinleyenler, şimdi Türkiye'deki gündemi almak için İstanbul stüdyolarına bağlanıyorum. Güçlü Mete ile gündemdeki önemli gelişmelere bakıyoruz. Güçlü merhaba.
5: Merhaba Taner.
4: Güçlü, Halk TV'nin İstanbul'daki merkezine bu sabah polis ekipleri girdi, yayın durduruldu. Neler var bilgi olarak Halk TV'nin bu sabahki durumu üzerine?
5: Evet, öncelikle senin de ifade ettiğin gibi Halk TV'nin canlı yayını durduruldu. Şu anda bant yayın veriliyor Halk TV yayınında. Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu hakkında çeşitli suçlamalar var. Rüşvet, ihaleye fesat karıştırma ve kara para aklama suçlaması var. 17 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. Sabah erken saatlerde 11 kişinin gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı. Mali şube ekipleri de bir yandan sabah erken saatlerde kanalda arama yapmaya başladı.
4: Bu gelişmeye gelen tepkiler de var tabii ki. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel işlemlere karşı sert tepki gösterdi. Senden alalım.
5: Evet, Şafak Vakti bir televizyon kanalına polis baskını yapıp kayyım atamak ancak diktatörlerin yapacağı iştir. Maalesef ülkemizi bu hale getirdiler dedi Özgür Özel. Mansur Yavaş'tan da bir tepki vardı. Anayasamızın 28. maddesi son derece açıktır. Basın hürdür, sansür edilemez denildi. Şu anda gün içerisinde tepkiler gelmeye devam ediyor bu operasyona.
4: Öte yandan Fon Koordinasyon Kurulu 5. toplantısını yaptı. Bu haberin ayrıntılarını alalım.
5: Evet, ardından da bir açıklama geldi Taner. Gelinen aşamadan bahsedildi ki 3 tane portföy yönetimindeki bulunan fonlarda 43.643 yatırımcıya toplam 6.4 milyar lira ödendiği duyuruldu. Aynı zamanda yine önümüzdeki süreç içerisinde toplamda bu 3 fondan 40.5 milyar lira tutarında bir işlem yapılacağı söylendi.
4: Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray Barcelona'ya sahasında yenildi. Fenerbahçe'nin maçı ise bugün. Bu maçlara bakalım.
5: Evet, Galatasaray önce 1-0 öne geçmişti. Daha sonra bu maçı 4-1 kaybetti. Ardından da teknik direktör Okan Buruk'tan bir açıklama geldi. Yediğimiz gol şans golü dedi Buruk. Yamal düştü, top arada kaldı diye konuştu. Bu akşam Fenerbahçe Aston Villa deplasmanına çıkıyor. Karşılaşma saat 21'de başlayacak. Teknik direktör İsmail Kartal maçta belki bazı oyunculara oynatmayacağız. Sakatlık riskini minimuma indirmek, dinlenmiş oyuncuları oynatmak mecburiyetindeyiz dedi.
4: Basketbolda ise EuroLeague'de Fenerbahçe dün maçını oynadı. Bugün Beşiktaş'la Anadolu Efes'in karşılaşmaları var. Bu maçları alalım.
5: Evet, dün Fenerbahçe rakibi Žalgiris'i 99-80 gibi farklı bir skorla mağlup etti. Bu akşam Beşiktaş Apoel Tel Aviv deplasmanına gidiyor. 18'de başlayacak bu mücadele. Anadolu Efes ise Bayern Münih'i ağırlıyor. Saat 19.30'da başlayacak bu karşılaşma.
4: Değerli dinleyenler, Türkiye gündemine İstanbul stüdyolarından Güçlü Mete sizler için aktardı. Diğer gelişmelerle yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Metropol FM Hava Durumu.
3: Mainz'da bugün 12 derece ve bulutlu. Sıcaklık gün boyunca 10 ile 18 derece arasında olacak. Wiesbaden'de bugün 8 derece ve bulutlu. Sıcaklık gün boyunca 8 ile 18 derece arasında olacak. Rüsselsheim'de bugün 10 derece ve bulutlu. Sıcaklık gün boyunca 10 ile 18 derece arasında olacak. Metropol FM'de hava durumunu dinlediniz. Hava durumu sizlere Metropol FM KY merkezinin katkılarıyla hazırlanmıştır.

Kalkan Kızı, Tuna Kiremitçi ve Elif Zubaz. Saatlerimiz de 8.14 oldu. Günlerden de çarşamba haftanın ortasına getirdik. Güzel bir gün olsun, güzel bir sabah diliyoruz tüm dinleyenlerimize. 0-32-117-970-71 WhatsApp ve stüdyo telefon numaramız. A113'te Beyer Havalimanı mevki bir kaza meydana gelmişti. Son durum ne? Oradaki o yoğunluk devam ediyor mu? Onu lütfen bize aktarın. Ya da diğer bölgelerde herhangi bir aksaklık problemi ya da radar varsa 0-32-117-970-71 bizim WhatsApp ve stüdyo telefon numaramız, malum biliyorsunuz. Şu an tampon tampona yolculuk yapanlar, kazasız belasız yolculuklar diliyoruz sizlere. Yolculuğa devam. 120 milyon gitti. Nordrhein-Westfalen eyaletinden birisi kazanmış dün akşamki Eurojackpot'u, kıymetli dinleyenler. Büyük bir ihtimalle şu an nasıl bir istifa yazayım diye düşünüyordur. Biz de çift işe devam. Zinet Salih burada. Guten Morgen.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: ...30 yıldır gördüklerimizi gösterebilsek... ...yaşama ağır şartlarda başlayan masum yavruları... ...anne babasız hayatı tutunmaya çalışanları... ...yardımla değişen hikayelerini... ...umut dolan geleceklerini... ...İslamik Relief olarak... ...30 yıldır bağışlarını yetim çocuklara ulaştırıyor... ...en önemli ihtiyaçlarını karşılıyoruz. İslamikrelief.de adresini ziyaret et... ...ve şimdi bağış yap.
2: Dur, dur, dur! Aa, burası da ne böyle? Yeni mi açıldı?
3: Hmm, evet. Günay's ızgara ve kasaphane açıldı.
2: 1976'dan bugüne değişmeyen Günay kalitesiyle akşama ne pişirsem diye düşünmeyin. Siz de hemen Günay's Fish'in tam karşısına uğrayın. Bu lezzeti yerinde yaşayın.
4: Dikkat! Masa başı insanı değilsen bu ilan senin için. Bütün gün dört duvara bakmak ve en iyi arkadaşının bilgisayar ekranı olmasını istemiyorsan işte senin fırsatın. Almanya'nın en büyük özel radyolarından Metropol FM, Hessen bölgesi için reklam danışmanı arıyor. Satış tecrüben var mı? İnsanlarla konuşmayı, yeni bağlantılar kurmayı ve başarıya göre kazanmayı seviyor musun? Reklam tecrüben olmasa da olur. Reklam dünyasını biz sana öğretiyoruz. Müşterilerle tanış, fikirlerini sat, kendi başarımı yarat. Geleceğini bekleme, geleceğini kendin şekillendir. Şimdi Metropol FM'e başvur, reklam dünyasına adımını at. metropolfm.de

Metropol FM. Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.

Burak King, Serdar Ortaç, Niye Niye. Sizinle olduğu Guten Morgen, herkese merhabalar. Güzel bir sabah diliyoruz çalışmaya başlamış olanlara. İş yerlerinde olanlara kolaylıklar, hayırlı işler diliyoruz. Avustralya'dan İtalya'ya giden uçağa tahta kurusu basmış. Yolcular uçağa biniyor, hani İtalya'dan Avustralya, Avustralya'dan İtalya yolculuk da abi uçakta 17 saat sürüyor. Ben buradan 2,5 saat İstanbul'a uçtuğumuz zaman kafayı yiyorum uçakta, acayip darlanıyorum ben. 17 saat boyunca herkes kora halinde kaşınmış abicim uçağın içinde. Abini biri ısırdı, abini bir şey ısırdı, al şuram kaşındı, buram kaşındı derken uçuştan sonra bir sıkıntı olduğu anlaşılıyor ve tahta kurusu olduğu anlaşılıyor ve dip köşe temizlik yapılmış bu uçağa. Değerli dinleyenler, bir sonraki gün yapılacak olan uçuş daha doğrusu bu sebeple iptal edilmiş. Hani derler ya, çok dardı uçamadık, çok kalabalıktı uçamadık, yanımdaki çok kiloluydu uçamadık, millet kaşıntıdan uçamamış abi. Zeynep Salih, Yağmur.

Zeynep Salih, Yağmur, nefis bir şarkı daha. Metropol FM'de tüm zamanların en güzel, günümüzün en yeni şarkılarıyla devam ediyoruz. 0-30-217-970-71. Ömer Solak. Devam değil, devam ke diyor. Elem yazmış, ben de uçakta darlanıyorum diyor. Abi feci şekilde sırtım falan ağrıyor. Ya internette hani nasıl sırtım ağrımadan uçakta yolculuk yapabilirim? Bunu aradım, hiçbir şey bulamadım. Her şey olan internette, o yok. Bak dinleyicimiz ne yazmış? Fatih ne yazmış? Serdar diyor. Du bist immer so ganz früh da, dann bist du früh raus, so und verdienst ja dort dein Geld. Reicht das eigentlich zum Leben, diyor. Für mein Rolls-Royce, ja. Für mein Privatchauffeur. Für die Villa in Grunewald langt's auf jeden Fall. Çok mazbut bir hayatımız var. Fatih, yeterli mi? Ama lotodaki 120 milyona hayır demezdim. Nordrhein-Westfalen'de birine çıkmış.

0: İster nefis gouda, ister yumuşacık mozzarella. Gazi ile her lokma ayrı bir lezzet. Şimdi tüm marketlerde. Gazi, hayat seninle güzel. Metropol FM Aktüel Rhein-Main.
1: Değerli dinleyenler, Rheinland-Pfalz eyaletinde bir elektrik kesintisi dev bir uyuşturucu serasını ortaya çıkardı. Kuzenaltenglan bölgesinde arızayı gidermeye çalışan elektrik şirketi çalışanları değiştirilmiş kabloları tespit etti. Polis kabloları takip ederek boş olduğu düşünülen bir binaya ulaştı. Binanın birkaç katında özel aydınlatma ve havalandırma sistemleriyle donatılmış profesyonel bir kenevir yetiştirme tesisi bulundu. Polis tesisin arkasındaki kişileri araştırıyor. Mainz'da 57 yaşındaki bir adam 6 aylık bebeğini rehin aldığı iddiasıyla hakim karşısına çıkıyor. Sanığın elinde bıçak da oğluyla birlikte bodrum katındaki bir daireye kapandığı öne sürülüyor. Rehin alma suçlamasıyla açılan dava Mainz Eyalet Mahkemesi'nde başladı. Ludwigshafen kentinde yeni belediye binası projesi bir kez daha gecikti. Berliner Platz'ta 11 yıldır boş duran inşaat çukurunun güvenli olmadığı belirlendi. Palatineo adlı yeni binanın inşaatına en erken Mart sonu veya Nisan 2027'de başlanabilecek. Batürken bölgesindeki bir futbol kulübünde gizli çekim skandalı yaşandı. 64 yaşındaki eski bir kulüp görevlisi, kadınların ve kız çocukların soyunma odasıyla duş bölümlerini gizlice görüntülemekle suçlanıyor. Frankenthal Bölge Savcılığı ele geçirilen kayıtlarda reşit olmayan kız çocuklarının da bulunduğunu açıkladı. Görüntülerin internette yayınlandığına ilişkin henüz bir bulgu bulunmazken soruşturma devam ediyor.
0: Almanya ve Dünya Gündemi.
1: Almanya'da federal hükümet şekerli içeceklere vergi konusunda uzlaştı. 1 Temmuz 2027'den itibaren 100 mililitresinde en az 5 gram şeker bulunan içeceklerden litre başına 26 sent, 8 gramdan itibaren ise 32 sent vergi alınması planlanıyor. Yılda 1 milyon litreden az üretim yapan küçük şirketler muaf tutulacak. Hükümet vergiden 2028'de 925 milyon euro gelir bekliyor. Bir Almanya'da intihar sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı belirgin şekilde arttı. Federal İstatistik Dairesi'ne göre 2025'te 11.334 kişi yaşamına son verdi. Uzmanlar daha kolay ulaşılabilir kriz desteği isterken hükümet ülke çapında yeni bir intiharı önleme sistemi hazırlıyor. Yardım arayanlar ücretsiz 116-123 hattına başvurabiliyor. Değerli dinleyenler, gelişmelerle birlikteyiz. Ben Ferhat Poye.
0: Pol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çayşekeri programını dinliyorsunuz.
2: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.

Seda Bakan, Kör Aşık, Guten Morgen. Herkese selamlar, radyolarına yeni ses verenler. Sizler de hoş geldiniz. Biraz da erken bekliyoruz. Zira çok şeyi kaçırıyorsunuz benden söylemesi. 030-217-970-71 bizim WhatsApp ve stüdyo telefon numaramız. Almanya'da enflasyon artmış. %3.3 olarak kayıtlara geçmiş, hesaplamışlar bunu. Dün ne diyorlardı? Alman ekonomisi beklenenden daha fazla büyüyor demişlerdi. Ben de ne demiştim? Bizde büyüyen tek şey cebimizdeki delik. Alman ekonomisi beklenenden daha hızlı büyüyor demişlerdi. O kadar hızlı büyüyor ki bize uğramıyor, bizi transit geçiyor. Enflasyon %3.3. Ajda Pekkan, ben yanmışım. Şimdi sizinle olsun. Hayırlı sabahlar.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Burası da ne böyle? Yeni mi açıldı?
2: Evet. Günays ızgara ve kasaphane açıldı.
1: 1976'dan bugüne değişmeyen Günay kalitesiyle akşama ne pişirsem diye düşünmeyin. Siz de hemen Günays Fish'in tam karşısına uğrayın. Bu lezzeti yerinde yaşayın.

0: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Metropol FM.
1: Senin radyon.
0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.
2: Ege Türk ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
3: Güzel sabahlar. Köln'den Oğuz. Her yeni sabah yeni bir umut demek, her şeye rağmen buradayım demek. Bu önemli, herkesin işi gücü rast gitsin demiş Oğuz Köln'den.
4: Bez valla, ne güzel söylüyorsun hayret.
3: Oğuz.
4: Harcanıyorsun sen ben işte.
3: Teşekkür ediyoruz, sağ olasın mesajın için, bravo.
5: Valla çok güzel konuştun.
3: Borcu yazmış. Enflasyon büyüyor da diyor, bizim maaşlara niye yansımıyor bu diyor. Dün bir dinleyicimiz şey yazmıştı. Abi biz büyüme falan hissetmiyoruz. Hissettiğimiz şey çok farklı bir şey demişti. O senin hissettiğin işte enflasyonun tokadıymış güzel kardeşim. Akaryakıt ve enerji fiyatları ortalama %15 artmış. Benzin %37. Kalorifer yakıt yağı %75. Havalar soğuduğunda kaloriferi şöyle hafiften açarken böyle kalpten bana bir şey oluyor.

Vur vur vur Metropol FM'de oldu. Biraz önce şeyden bahsetmiştik. Avustralya'dan İtalya'ya giden bir uçakta yolcular kaşıntıdan uçamamışlar abi. Uçağa tahta kurusu basmış. Hem darlanıyorsun hem kaşınıyorsun olacak. Dinleyicimiz de yazmış, diyor ki Serdar, diyor sen diyor uçakta daralıyorsun ya diyor. First class uçman lazım ya da business diyor, o zaman diyor çok rahat uçarsın diyor. Rahat uçarım da ondan sonraki bir ay rahat yaşayamam. Ben mesela diyor portakal suyu olmadan uçamıyorum diyor Ömer. Ben de 30 kilo bagaj hakkı olmadan uçamıyorum. Tam burada gidişat, hayırlı sabahlar.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Diana Kramer. Die schwarz-rote Koalition hat ihren Streit über die Zuckersteuer auf gesüßte Getränke beigelegt. Der Kompromiss sieht eine zweistufige Steuer und Ausnahmen für kleinere Hersteller vor, berichtet das Redaktionsnetzwerk Deutschland. Mit der Zuckersteuer will Bundesfinanzminister Klingbeil zusätzliches Geld für den Bundeshaushalt einnehmen und gleichzeitig Getränkeherstellern den Anreiz geben, weniger Zucker zu verwenden und ihre Produkte gesünder zu machen. Die Zuckersteuer soll heute im Bundeskabinett beschlossen werden und im kommenden Sommer in Kraft treten. Deutschlands Raucherinnen und Raucher müssen sich auf wesentlich höhere Preise für Zigaretten einstellen. Über eine Gesetzesnovelle für steigende Tabaksteuern stimmt heute der Finanzausschuss des Bundestags ab, morgen dann der Bundestag und am Freitag ist das Thema im Bundesrat.
2: Aktuell kostet eine Schachtel mit 20 Zigaretten im Schnitt schon gut 8 Euro. Ab dem kommenden Jahr soll sie dann schrittweise teurer werden. In 4 Jahren könnte sie dann schon bei 12 Euro liegen, Markenzigaretten sogar bei 14. Aus Spargründen drehen sich viele Raucher ihre Zigaretten selbst, aber auch beim Feinschnitt Tabak ist ein ordentliches Preisplus geplant. Die Tabaklobby glaubt aber, viele Raucher werden ihre Zigaretten dann einfach illegal kaufen oder im Ausland. Ursula Winkler, Nachrichtenredaktion.
1: Schocknachricht am späten Abend aus dem Vatikan. Papst Leo hat Lungenkrebs. Das gaben seine Ärzte nach einer Operation des 71-Jährigen bekannt. Bei dem Eingriff wurde Leo der untere Teil der rechten Lunge entfernt. Nach einer Gewebeuntersuchung stand dann fest, es ist Krebs.
3: Eine Schreckensnachricht für viele Gläubige. Leo selbst, sagen seine Ärzte hier, habe damit gerechnet, dass es Krebs ist. Seine Prognose sei aber gut, da der Tumor im Frühstadium entdeckt wurde. Etwa 1,5 Stunden wurde der Papst hier operiert. Alles lief wie geplant und einige Zeit später fragte er schon nach seinem Abendbrot. Erst am Wochenende hatte Leo, der sich immer fit hält, völlig überraschend erklärt, er habe einen Lungenknoten. Claudia Wächter, Rom.
1: Zum Fußball. Wieder kein Sieg für den FC Bayern. In der Champions League verspielten die Münchner bei Viking Stavanger eine zwischenzeitliche Führung. Michael Olise sah gelb-rot und die Bayern kassierten in Unterzahl kurz vor Schluss den Ausgleich zum 3:3. Besser lief's für RB Leipzig. Die Sachsen gewannen ihr Heimspiel gegen Eindhoven mit 1:0.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Değerli dinleyenler, şimdi Türkiye'deki gündemi almak için İstanbul stüdyolarına bağlanıyorum. Güçlü Mete ile gündemdeki önemli gelişmelere bakıyoruz. Güçlü merhaba.
5: Merhaba Zener.
4: Güçlü, Halk TV'nin İstanbul'daki merkezine bu sabah polis ekipleri girdi, yayın durduruldu. Neler var bilgi olarak Halk TV'nin bu sabahki durumu üzerine?
5: Evet, öncelikle senin de ifade ettiğin gibi Halk TV'nin canlı yayını durduruldu. Şu anda bant yayını veriliyor. Halk TV yayınında Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu hakkında çeşitli suçlamalar var. Rüşvet, ihaleye fesat karıştırma ve kara para aklama suçlaması var. 17 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. Sabah erken saatlerde 11 kişinin gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı. Mali şube ekipleri de bir yandan sabah erken saatlerde kanalda arama yapmaya başladı.
4: Bu gelişmeye gelen tepkiler de var tabii ki. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel işlemlere karşı sert tepki gösterdi. Senden alalım.
5: Evet, Şafak Vakti bir televizyon kanalına polis baskını yapıp kayyım atamak ancak diktatörlerin yapacağı iştir. Maalesef ülkemizi bu hale getirdiler dedi Özgür Özel. Mansur Yavaş'tan da bir tepki vardı. Anayasamızın 28. maddesi son derece açıktır. Basın hürdür, sansür edilemez denildi. Şu anda gün içerisinde tepkiler gelmeye devam ediyor bu operasyona.
4: Öte yandan Fon Koordinasyon Kurulu 5. toplantısını yaptı. Bu haberin ayrıntılarını alalım.
5: Evet, ardından da bir açıklama geldi Taner. Gelinen aşamadan bahsedildi ki 3 tane portföy yönetimindeki bulunan fonlarda 43.643 yatırımcıya toplam 6.4 milyar lira ödendiği duyuruldu. Aynı zamanda yine önümüzdeki süreç içerisinde toplamda bu 3 fondan 40.5 milyar lira tutarında bir işlem yapılacağı söylendi.
4: Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray Barcelona'ya sahasında yenildi. Fenerbahçe'nin maçı ise bugün. Bu maçlara bakalım.
5: Evet, Galatasaray önce 1-0 öne geçmişti. Daha sonra bu maçı 4-1 kaybetti. Ardından da teknik direktör Okan Buruk'tan bir açıklama geldi. Yediğimiz gol şans golü dedi Buruk. Yamal düştü, top arada kaldı diye konuştu. Bu akşam Fenerbahçe Aston Villa deplasmanına çıkıyor. Karşılaşma saat 21'de başlayacak. Teknik direktör İsmail Kartal maçta belki bazı oyunculara oynatmayacağız. Sakatlık riskini minimuma indirmek, dinlenmiş oyuncuları oynatmak mecburiyetindeyiz dedi.
4: Basketbolda ise Euroleague'de Fenerbahçe dün maçını oynadı. Bugün Beşiktaş'la Anadolu Efes'in karşılaşmaları var. Bu maçları alalım.
5: Evet, dün Fenerbahçe rakibi Žalgiris'i 99-80 gibi farklı bir skorla mağlup etti. Bu akşam Beşiktaş Apoel Tel Aviv deplasmanına gidiyor. 18'de başlayacak bu mücadele. Anadolu Efes ise Bayern Münih'i ağırlıyor. Saat 19.30'da başlayacak bu karşılaşma.
4: Değerli dinleyenler, Türkiye gündemine İstanbul stüdyolarından Güçlü Mete sizler için aktardı. Diğer gelişmelerle yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Metropol FM hava durumu.
6: Mainz'ta bugün 12 derece ve sisli. Sıcaklık gün boyunca 10 ile 18 derece arasında olacak. Wiesbaden'da bugün 9 derece ve sisli. Sıcaklık gün boyunca 8 ile 18 derece arasında olacak. Rüsselsheim'da bugün 9 derece ve sisli. Sıcaklık gün boyunca 9 ile 18 derece arasında olacak. Metropol FM'de hava durumunu dinlediniz. Hava durumu sizlere Metropol FM KY merkezinin katkılarıyla hazırlanmıştır.

0: Metropol FM ve Hatay Kuyumcusu sunar. Günün döviz kuru ve altın fiyatları.
1: An itibariyle gram altın yaklaşık 119 euro 15 sent. Çeyrek altın ise 208 euro 52 sent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 55 lira 34 kuruş civarında seyrediyor. Altın ve döviz piyasalarının anlık olarak değişebileceğini hatırlatırız. Bu program sizlere Metropol FM KI Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Altın ve döviz kuru sizlere Hatay Kuyumcusu'nun katkılarıyla hazırlanmıştır. Hatay Kuyumcusu güzelliğinizi tamamlar. Berlin'de 3 yerde ve şimdi Hatay

0: Ege buradaydı. Delice bir sevda. Günaydın efendim herkese. Merhabalar. Çay Şekeri programındasınız.
1: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.
2: Ege Türk ailecek yenir. Adını herkes bilir. Ege Türk.
0: Bu akşam Fenerbahçe'mizin maçı var. Saat 21'de. İngiltere'de deplasmanda Aston Villa ile oynuyor Fenerbahçe. Geçen yıl da Aston Villa ile karşılaşmıştı. Fenerbahçe kendi sahasında 1-0 yenilmişti diye hatırlıyorum. Aston Villa son yılların en önemli, en güçlü takımlarından biri haline geldi. Bu akşam İngiltere'de oynayacak. TRT1 ekranlarından canlı canlı bu maçı izleyebilir spor severler, futbol severler. Dün akşam Galatasaray'la üzüldük. Üzülenler var, sevinenler de var. Gelen mesajlardan onu anlıyorum. Olsun, problem yok. Yeter ki siz mutlu olmuşsunuz. Olsun, birileri en azından mutlu olsun. Herkesin üzülmesi gerekmiyor. Mutluluk güzel bir şey. Bazıları tabii üzüldü. Hem Galatasaray'ın yenilmesi, hem aynı zamanda 120 milyonu kaçırmak. Bir de Alman ekonomisi büyüdü derken cepteki deliğin büyümesi. Enflasyonun artmış olması, Lili'den kuru simide talim etmek. Dinleyicimiz diyor ki cüzdanı diyor boş diyor, aksesuar olarak taşıyoruz diyor. Bugün bu konular vardı arkadaşlar.
3: Benim morali 0-0-0-0.
0: Yapacak bir şey yok. Fenerbahçeli inşallah bu akşam seviniriz, biraz moral buluruz saat 21'de. Bu akşam da birileri yine sevinir, birileri yine üzülür, o kesin.

Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ile 19 arası Metropol FM'de. Metropol FM. Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.

Kulum, Salih Bademci oyunculuğuyla biliyoruz. Bu şarkıyı da çok güzel söylemiş. Hep beraber dinlemiş olduk. Saatlerimiz 9.26. 0-32-17-970-71 bizim WhatsApp ve stüdyo telefon numaramız. Mesajlarınıza bakıyoruz. Uğur yazmış. Serdar diyor, bir türlü ilerleyemiyoruz. Her yer boş tele diye yazmış. Das ist wirklich krass. Nereden yazdığını bana bildirmemişsin ama Almanya'nın her yerinde öyle abi. Hele de bu büyük şehirlerde var ya, bak Stuttgart'ta öyle, Mannheim'da öyle. Mannheim'da Ludwigshafen Mannheim arasındaki köprüdeki inşaat. Abi bildim bileli orası inşaat ya. Ben 25 yıl önce yayına başladığımda inşaat dedi, hala inşaat. Schiersteinebrücke ne oldu? Mainz-Wiesbaden arasında. Stefaniebrücke'de, Bremen'de orada yine çalışmalar var. Abi Berlin'de her yerde çalışma var. Çalışma olmayan yer yok. 500 şantiye varmış sırf Berlin'de ya. Bir yerden bir yere gideceksin. Öyle de bu son zamanlarda benim de dikkatimi çekti. Uğur, teşekkür ediyorum mesajın için. Abi her yeri kapatmışlar lan, ne yapıyorsunuz? İnşaat var, çalışan yok. O mesela pola falan koyuyorlar. Bazı ara sokakları kapatıyorlar. 20 metre ileriye park edeceksin, tamam mı? Mesela arkadaşını ziyarete gidiyorsun. Arkadaşın evinin dibine kadar gelmişsin, park yeri arıyorsun, ileride 20 metre ileride park yeri var ama oraya o polerler, direkler yüzünden geçemiyorsun. Kapatmışlar orayı. Oradan bak 20 metre ileriye gidebilmek için ne yapıyorsun biliyor musun? Bütün mahalleyi bir dolanıp geliyor. Wahnsinn ist wirklich krass. Her yer inşaat, bir de inşaat olmayan yerleri öyle kapatmışlar. Sabrımızı ölçüyorlar yollarda vallahi. Ne inşaatı? Gaz borusu döşeyecekler. Çukur var, boru yok. Boru yolda değil, boru bizde. Sabırlar diliyorum yollarda olanlara. Wahnsinn.

0: İster nefis gouda, ister yumuşacık mozzarella. Gazi ile her lokma ayrı bir lezzet. Şimdi tüm marketlerde. Gazi, hayat seninle güzel. Metropol FM Aktüel Rhein-Main.
1: Değerli dinleyenler, Rheinland-Pfalz eyaletinde bir elektrik kesintisi dev bir uyuşturucu serasını ortaya çıkardı. Kuzen-Altenglan bölgesinde arızayı gidermeye çalışan elektrik şirketi çalışanları değiştirilmiş kabloları tespit etti. Polis kabloları takip ederek boş olduğu düşünülen bir binaya ulaştı. Binanın birkaç katında özel aydınlatma ve havalandırma sistemleriyle donatılmış profesyonel bir kenevir yetiştirme tesisi bulundu. Polis tesisin arkasındaki kişileri araştırıyor. Mainz'da 57 yaşındaki bir adam 6 aylık bebeğini rehin aldığı iddiasıyla hakim karşısına çıkıyor. Sanığın elinde bıçak da oğluyla birlikte bodrum katındaki bir daireye kapandığı öne sürülüyor. Rehini alma suçlamasıyla açılan dava Mainz Eyalet Mahkemesi'nde başladı. Ludwigshafen kentinde yeni belediye binası projesi bir kez daha gecikti. Berliner Platz'ta 11 yıldır boş duran inşaat çukurunun güvenli olmadığı belirlendi. Palatineo adlı yeni binanın inşaatına en erken Mart sonu veya Nisan 2027'de başlanabilecek. Batürken bölgesindeki bir futbol kulübünde gizli çekim skandalı yaşandı. 64 yaşındaki eski bir kulüp görevlisi, kadınların ve kız çocukların soyunma odasıyla duş bölümlerini gizlice görüntülemekle suçlanıyor. Frankenthal Bölge Savcılığı ele geçirilen kayıtlarda reşit olmayan kız çocuklarının da bulunduğunu açıkladı. Görüntülerin internette yayınlandığına ilişkin henüz bir bulgu bulunmazken soruşturma devam ediyor.
0: Almanya ve Dünya Gündemi.
1: Almanya'da federal hükümet şekerli içeceklere vergi konusunda uzlaştı. 1 Temmuz 2027'den itibaren 100 mililitresinde en az 5 gram şeker bulunan içeceklerden litre başına 26 sent, 8 gramdan itibaren ise 32 sent vergi alınması planlanıyor. Yılda 1 milyon litreden az üretim yapan küçük şirketler muaf tutulacak. Hükümet vergiden 2028'de 925 milyon euro gelir bekliyor. Ve Almanya'da intihar sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı belirgin şekilde arttı. Federal İstatistik Dairesi'ne göre 2025'te 11.334 kişi yaşamına son verdi. Uzmanlar daha kolay ulaşılabilir kriz desteği isterken hükümet ülke çapında yeni bir intiharı önleme sistemi hazırlıyor. Yardım arayanlar ücretsiz 116-123 hattına başvurabiliyor. Değerli dinleyenler, gelişmelerle birlikteyiz. Ben Ferhat Poye.
0: Pol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

Seda Sayan tabilerimizi 7, saatlerimiz 9.42 oldu. Özgür yazmış abi diyor, bu inşaat problemi diyor gerçekten ulaşımda çok ciddi bir sıkıntı diyor. Toplu taşıta biniyorsun diyor, orada da geç kalıyorsun. Abi gideceğin yere vaktinde gidemiyorsun, çok ciddi bir sıkıntı. Ne kadar erken kalkarsan erken çıkarsan çık, mutlaka araya ya bir trafik sıkışıklığı, ya ne bileyim geciken bir S-Bahn, geciken bir U-Bahn, yolda bir kaza, gideceğin yere geç varmana neden oluyor. Gideceğin yere zamanında varıyorsun, arabayla gittiğimizde park yeri bulamıyorsun. Her yer zaten Parkshine, hani 4-5 euro ödemeye razısın, ödeyeceksin ama o park yerini bulamıyorsun. Geçen de ne yaptım bak aklıma ne geldi. Yine Parkshine'la park edebileceğim bir yere denk geldim. O kadar gıcık oldum ki, wollten posten de wollten sie 4 euro haben. Das für Berliner Verhältnisse recht teuer. Hani Mannheim'de falan, oralarda, Köln'de falan aşağı yukarı bu fiyatlarda 5-6 eurodur herhalde, öyle tahmin ediyorum. Berlin'de biraz daha ucuz ama Berlin için 4 euro pahalı. Abi acayip gıcık oldum. Bir de benim arabada şey var. Böyle bir kavanozum var, bir bardak var. İçine 1 sent, 2 sent, 5 sent var abi. Dedim ben dedim bütün dedim 2 euro bile çekeceğim. Bunları dedim bu bozuk paralarla ödeyeceğim. Alsınlar saysınlar dedim. Acayip gıcık oldu. 1 sent almıyor, 2 sent almıyor ama yazıyor. 5 sent aldığı yazıyor. Otomatta yazıyor. 5 sent mit, 5 sent kannst du bezahlen. Ich habe alle 5 sent Stücke rausgesucht. Hat 10 Minuten gedauert. Aber war mir egal. War mir egal. Tek tek tık tık tık. 5 sentten alıp birinciyi attım. İkinci 4, 5, 6, 7, 8. Ondan sonra kabul etmiyor. Geri atıyor hepsini. Abi otomat parayı geri yüzüme tükürdü lan. Hani normal esnafa versen esnaf der ki al lan tamam para almıyorum bedava olsun bir daha da gelme be. Hem parayı beğenmiyor, al bilet benden olsun da demiyor, daha büyük para istiyor. Otomat bile biliyor enflasyonun %3.3 olduğunu. Bu dedi de 5 sent ne lan diyor bana. Bilet almadım vallahi. Yo, ceza da yemedim.

0: yeter ki sen gel. İsterse her gün yağmur yağsın.
1: Ben razıyım, yeter ki sen gel. İsterse her gün yağmur yağsın. Ferdi Baba'dan Çiçekler Açsın Metropol FM'deydi. Nasıl, beğendiniz mi?
2: Hanımı hamamımı, apartmanımı ye. Malımı mülkümü ye yavrum benim.
1: Çay Şekeri programı devam ediyor. Yollarda durum nedir? Onu bize aktarabilirsiniz kıymetli dinleyenler. 0-30-217-970-71 gelen mesajlara bakalım. Artık son dakikalarımızdayız. Norderstadt'tan Kenan diyor ki elektrikli arabalara burada park etmek bedava. 3-4 saat diyor arası park yapabiliyorsun. Şimdi 3-4 saat bedavaya park edebileceğiz diye dünyanın parasını mı ödeyelim elektrikli arabaya? Kenan. Diğer bir arkadaşımız yazmış. Mahmut yazmış. Bu orijinal Mahmut ama. Yolları geç diyor. Benim balkon 5 aydır kapalı diyor. Orada da inşaat var diyor. Balkona gaz mı döşecekler? Ne yapayım? Özgür yazmış. Özgür. Bu ama başka bir Özgür. O da sesli bir mesaj göndermiş. O da diyor ki...
3: Günaydın Serdar Bey. Ben Özgür adına, Özgür Taylan olarak cevap vermek istiyorum. İnşaat sektöründe bir el kavi şoförü olarak söyleyeceğim birkaç cümle var. Yazın çok sıcak olduğundan dolayı asfaltlarda dikkat ederlerse yamulmalar ve veleler oluştu. Ah, o veleleri düzlemek için... Asfalt firmaları ve inşaat firmaları, bunları düzeltmek için yollara ikinci ya da üçüncü şupualarını ne yapıyorlar? Kapatıyorlar. Tek yol kaldığı için trafik sıkışmak zorunda kalıyor. Olay bundan ibaret. İyi çalışmalar dilerim sizlere.
1: Vallahi biliyorum. Belediye yolları mı, yamukları mı düzeltiyor, bizi mi düzeltiyor? Anlayamıyorum ben.
4: Tutamadım ben de elim.
1: Sibelcan ve Eypio, kıyamam. Yürüdüm.

0: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de. Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.
1: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.

0: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.
1: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
2: Saatler 10 olmak üzere Çay Şekeri programımızın son saniyeleri geldi anlamına geliyor. Bu dinlediğiniz için çok mersi, teşekkürler. Umuyorum güne beraber keyifle, tebessümle başlamışızdır. Buna küçücük minicik bir katkım olduysa ne mutlu bana. Yarın saat 6 ile 10 arası Çay Şekeri programına tekrar buluşmak ümidiyle. Güzel bir gününüz olsun. 13-15 arası Hakan rengarenkte sizinle, 15-19 arası Esra Paydos'ta sizinle olacak. Radyolarınız açık olsun.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Diana Kramer. Auf zuckergesüßte Getränke soll bald eine Zuckersteuer erhoben werden. Darauf hat sich die schwarz-rote Koalition geeinigt und will das Ganze heute im Kabinett beschließen. Umstritten bleibt die Zuckersteuer aber trotzdem. Hessens Ministerpräsident Boris Rhein sprach im Kölner Stadtanzeiger von einer Teuersteuer.
2: Ab Juli müssen die Abgabe vor allem große Hersteller von zuckergesüßten Getränken wie Limo oder Cola zahlen. Bei einem Zuckergehalt ab 5 Gramm pro 100 Milliliter werden 26 Cent fällig. Bei 8 Gramm pro 100 Milliliter sind es 32 Cent. Der Staat verspricht sich von der Zuckersteuer Mehreinnahmen. Erfahrungen aus anderen Ländern zeigen aber, dass die Industrie, um Steuern zu sparen, die Rezepturen geändert und den Getränken einfach weniger Zucker zugefügt hat. Ein Effekt, den Gesundheitsexperten begrüßen. Katrin Müller, Nachrichtenredaktion.
1: Rund jeder Dritte mit einer Mietwohnung in einer deutschen Großstadt hält die eigene Miete für zu hoch. Das zeigt eine Forsa-Umfrage im Auftrag des Deutschen Gewerkschaftsbunds. Vor allem junge Menschen sind betroffen. Bei den unter 30-Jährigen sagen das 44%. Vor einem Spitzentreffen zur Wohnungspolitik morgen mit dem Bundesjustizministerium fordern DGB und Mieterbund deshalb mehr Tempo auch bei den Reformen zum Mietrecht und mehr sozialen Wohnungsbau. Große Sorge um den Papst. Wie gestern Abend mitgeteilt wurde, hat Leo Lungenkrebs. Nach einer Operation soll der Papst sich jetzt etwa eine Woche erholen. Noch ist offen, wie es mit seiner Therapie weitergeht.
3: Die Stimmung hier im Vatikan schwankt zwischen Unsicherheit und Hoffnung. Gut ist, dass der Tumor früh entdeckt wurde. Doch ein Teil von Leos rechten Lungenflügel wurde entfernt. Der Eingriff ist gut verlaufen. 3 Stunden lang lag der Papst hier im OP. Aber ein Rückfall ist möglich. Leo schien bisher immer gesund, hat ein Fitnessstudio in seinem Apartment hier. Trotz allem wirkt er aber gefasst. Auch sein Bruder wird gerade in den USA behandelt. Auch er hat Krebs. Aus Rom. Claudia Wächter.
1: Nach nur knapp einer Woche Sondierungen in Berlin haben Grüne und SPD die Gespräche dort mit der Linkspartei unterbrochen. Der Grund, die Linke hat ihrer Fraktion beim Thema Antisemitismus eine andere Erklärung vorgelegt als ursprünglich vereinbart. Von einem Scheitern der Sondierungen wollen Grüne und SPD aber noch nicht sprechen. Man warte auf eine Rückmeldung der Linken, bevor die Gespräche weitergehen können, heißt es.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Değerli dinleyenler, şimdi Türkiye'deki gündemi almak için İstanbul stüdyolarına bağlanıyorum. Güçlü Mete ile gündemdeki önemli gelişmelere bakıyoruz. Güçlü merhaba.
5: Merhaba Zener.
4: Güçlü, Halk TV'nin İstanbul'daki merkezine bu sabah polis ekipleri girdi, yayın durduruldu. Neler var bilgi olarak Halk TV'nin bu sabahki durumu üzerine?
5: Evet, öncelikle senin de ifade ettiğin gibi Halk TV'nin canlı yayını durduruldu. Şu anda bant yayını veriliyor. Halk TV yayınında Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu hakkında çeşitli suçlamalar var. Rüşvet, ihaleye fesat karıştırma ve kara para aklama suçlaması var. 17 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. Sabah erken saatlerde 11 kişinin gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı. Mali şube ekipleri de bir yandan sabah erken saatlerde kanalda arama yapmaya başladı.
4: Bu gelişmeye gelen tepkiler de var tabii ki. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel işlemlere karşı sert tepki gösterdi. Senden alalım.
5: Evet, Şafak Vakti bir televizyon kanalına polis baskını yapıp kayyım atamak ancak diktatörlerin yapacağı iştir. Maalesef ülkemizi bu hale getirdiler dedi Özgür Özel. Mansur Yavaş'tan da bir tepki vardı. Anayasamızın 28. maddesi son derece açıktır. Basın hürdür, sansür edilemez denildi. Şu anda gün içerisinde tepkiler gelmeye devam ediyor bu operasyona.
4: Öte yandan Fon Koordinasyon Kurulu 5. toplantısını yaptı. Bu haberin ayrıntılarını alalım.
5: Evet, ardından da bir açıklama geldi Taner. Gelinen aşamadan bahsedildi ki 3 tane portföy yönetimindeki bulunan fonlarda 43.643 yatırımcıya toplam 6.4 milyar lira ödendiği duyuruldu. Aynı zamanda yine önümüzdeki süreç içerisinde toplamda bu 3 fondan 40.5 milyar lira tutarında bir işlem yapılacağı söylendi.
4: Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray Barcelona'ya sahasında yenildi. Fenerbahçe'nin maçı ise bugün, bu maçlara bakalım.
5: Evet, Galatasaray önce 1-0 öne geçmişti. Daha sonra bu maçı 4-1 kaybetti. Ardından da teknik direktör Okan Buruk'tan bir açıklama geldi. Yediğimiz gol şans golü dedi Buruk. Yamal düştü, top arada kaldı diye konuştu. Bu akşam Fenerbahçe Aston Villa deplasmanına çıkıyor. Karşılaşma saat 21'de başlayacak. Teknik direktör İsmail Kartal maçta belki bazı oyunculara oynatmayacağız. Sakatlık riskini minimuma indirmek, oyuncuları oynatmak mecburiyetindeyiz dedi.
4: Basketbolda ise EuroLeague'de Fenerbahçe dün maçını oynadı. Bugün Beşiktaş'la Anadolu Efes'in karşılaşmaları var. Bu maçları alalım.
5: Evet, dün Fenerbahçe rakibi Žalgiris'i 99-80 gibi farklı bir skorla mağlup etti. Bu akşam Beşiktaş Apoel Tel Aviv deplasmanına gidiyor. 18'de başlayacak bu mücadele. Anadolu Efes ise Bayern Münih'i ağırlıyor. Saat 19.30'da başlayacak bu karşılaşma.
4: Değerli dinleyenler, Türkiye gündemine İstanbul stüdyolarından Güçlü Mete sizler için aktardı. Diğer gelişmelerle yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Metropol FM Hava Durumu.
6: Mainz'da bugün 12 derece ve bulutlu. Sıcaklık gün boyunca 10 ile 18 derece arasında olacak. Wiesbaden'den de bugün 11 derece ve bulutlu. Sıcaklık gün boyunca 8 ile 18 derece arasında olacak. Rüsselsheim'da bugün 10 derece ve bulutlu. Sıcaklık gün boyunca 10 ile 18 derece arasında olacak. Metropol FM'de hava durumunu dinlediniz. Hava durumu sizlere Metropol FM KI merkezinin katkılarıyla hazırlanmıştır.

0: Metropol FM ve Hatay Kuyumcusu sunar. Günün döviz kuru ve altın fiyatları.
1: An itibariyle gram altın yaklaşık 119 euro 15 sent. Çeyrek altın ise 208 euro 52 sent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 55 lira 34 kuruş civarında seyrediyor. Altın ve döviz piyasalarının anlık olarak değişebileceğini hatırlatırız. Bu program sizlere Metropol FM KI Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Altın ve döviz kuru sizlere Hatay Kuyumcusu'nun katkılarıyla hazırlanmıştır. Hatay Kuyumcusu güzelliğinizi tamamlar. Berlin'de 3 yerde ve şimdi Hatay.com.

kapılarını açıyor. Tarihi taş duvarları, kapalı alanı ve yemyeşil bahçesiyle 150-200 kişilik kır düğünü, nişan ve özel davetlerinize ev sahipliği yapıyor. Residence Dance, sizin hikayeniz bizim mekanımızda hayat bulsun.

0: FM Aktüel Rhein-Main.
1: Değerli dinleyenler, Bad Dürkheim bölgesindeki bir futbol kulübünde gizli çekim skandalı yaşandı. 64 yaşındaki eski bir kulüp görevlisi, kadınların ve kız çocuklarının soyunma odasıyla duş bölümlerini gizlice görüntülemekle suçlanıyor. Frankenthal Bölge Savcılığı ele geçirilen kayıtlarda reşit olmayan kız çocuklarının da bulunduğunu açıkladı. Görüntülerin internette yayınlandığına ilişkin henüz bir bulgu bulunmazken soruşturma devam ediyor. Ludwigshafen kentinde yeni belediye binası projesi bir kez daha ertelendi. Berlin-Aplatz'ta 11 yıldır boş duran inşaat çukurunun güvenli olmadığı belirlendi. Palatineo adlı yeni binanın inşaatına en erken Mart sonu veya Nisan 2027'de başlanabilecek. Mainz'da 57 yaşındaki bir adam 6 aylık bebeğini rehin aldığı iddiasıyla hakim karşısında. Sanığın elinde bıçakla oğluyla birlikte bodrum katındaki bir daireye kapandığını öne sürülüyor. Adamın daha önce bebeğin annesini de tehdit ettiği iddia ediliyor. Rehin alma suçlamasıyla açılan dava Mainz Eyalet Mahkemesi'nde başladı. Rheinland-Pfalz eyaletinde bir elektrik kesintisi dev bir uyuşturucu serasını ortaya çıkardı. Kusel-Altenglan bölgesinde arızayı gidermeye çalışan elektrik şirketi çalışanları uyuşturucu serasını ortaya çıkardı. Polis kabloları takip ederek boş olduğu düşünülen bir binaya ulaştı. Binanın özel katlarında aydınlatma ve havalandırma sistemleriyle donatılmış profesyonel bir kenevir yetiştirme tesisi bulundu.
0: Almanya ve Dünya Gündemi.
1: Değerli dinleyenler, Başbakan Friedrich Merz, Almanya'daki emeklilik, sağlık ve bakım sistemlerinde kapsamlı reformları savundu. Berlin'de İşverenler Günü'nde konuşan Merz, sosyal sigorta primlerinin uzun vadede istikrarlı tutulması gerektiğini ifade etti. Reformların tepki çekebileceğini kabul eden Merz, ulusun gözdesi olmak gibi bir niyetim yok dedi. Yeni Federal Çalışma Bakanı Alexander Schweitzer'dan da emeklilik reformunu hızla hazırlamasını istedi. Almanya'da federal hükümet şekerli içeceklere vergi konusunda uzlaştı. 1 Temmuz 2027'den itibaren 100 mililitresinde en az 5 gram şeker bulunan içeceklerden litre başına 26 sent, 8 gramdan itibaren ise 32 sent vergi alınması planlanıyor. Yılda 1 milyon litreden az üretim yapan küçük şirketler muaf tutulacak. Hükümet vergiden 2028'de 925 milyon euro gelir bekliyor.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: Metropol FM sabah sunucusu nasıl olmalı?
1: Sert bakışlı, dik, mağrur, yiğit, atılgandır, gözleri ateş saçar.
0: Serdar ve Yeşilçam arkadaşları Ege Türk'ün sunduğu Çay Şekeri programında hafta içi her gün 6 ile 10 arası sizlerle. Sakın kaçırmayın.
2: Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır. Ege

0: Lazer tedavisi sadece 8 saniye. Bitti. Ağrı yok, sızı yok. Gözlüksüz bir hayat için uzman doktor Levent Kanal ile modern lazer tedavisi. Doktor Levent Kanal Göz Merkezi. Hayata net bakın. Rhein-Main Medical Center Wiesbaden. Bizi Instagram'dan takip edin.
1: Dikkat! Masa başı insanı değilsen bu ilan senin için. Bütün gün dört duvara bakmak ve en iyi arkadaşının bilgisayar ekranı olmasını istemiyorsan işte senin fırsatın. Almanya'nın en büyük özel radyolarından Metropol FM, Hessen bölgesi için reklam danışmanı arıyor. Satış tecrüben var mı? İnsanlarla konuşmayı, yeni bağlantılar kurmayı ve başarıya göre kazanmayı seviyor musun? Reklam tecrüben olmasa da olur. Reklam dünyasını biz sana öğretiyoruz. Müşterilerle tanış, fikirlerini sat, kendi başarımı yarat. Geleceğini bekleme, geleceğini kendin şekillendir. Şimdi Metropol FM'e başvur, reklam dünyasına adımını at. metropolfm.de

0: tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon.

0: Almanya'da yaşayan insanlarımızın başarı hikayeleri Metropol FM'de. Siz de onlardan birisiniz. Bize yazın ve Okan Bayülgen'e konuk olun.
1: Merhaba, ben Okan Bayülgen. Hayatım Roman programıyla pazartesiden perşembeye her akşam Metropol FM'deyim.
0: Saat 19 ile 20 arası Hayatım Roman programını kaçırmayın. Başvurularınızı okan.bayulgen@metropolfm.de adresine gönderebilirsiniz. Metropol FM, senin radyon.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Diana Kramer. Im wohl spektakulärsten Sabotageakt der deutschen Nachkriegsgeschichte beginnt heute der Strafprozess. Rund 4 Jahre nach den Anschlägen auf die Nord Stream Pipelines in der Ostsee muss sich ein Ukrainer vor dem hanseatischen Oberlandesgericht in Hamburg als erster der mutmaßlichen Täter verantworten.
2: Am 26. September 2022 detonierten in etwa 80 Metern Tiefe mehrere Sprengsätze. Sie rissen Lecks in die Pipelines, die ursprünglich russisches Gas durch die Ostsee transportieren sollten. Laut Anklage soll der Ukrainer Drahtzieher der Sabotageaktion gewesen sein. Er und 6 weitere sollen Wochen vorher mit einer gecharterten Segeljacht von Rügen aus gestartet sein. Bei Tauchgängen soll die Gruppe 4 mit Zeitzündern versehene Sprengsätze zum Meeresboden gebracht haben. Tanja Wagner, Nachrichtenredaktion.
1: Deutschlands Raucherinnen und Raucher müssen sich auf deutlich höhere Preise für Zigaretten einstellen. Der Finanzausschuss des Bundestags stimmt heute über eine Gesetzesnovelle für höhere Tabaksteuern ab. Morgen geht das Thema in den Bundestag, am Freitag in den Bundesrat.
3: Aktuell kostet eine Schachtel mit 20 Zigaretten im Schnitt schon gut 8 Euro. Ab dem kommenden Jahr soll sie dann schrittweise teurer werden. In 4 Jahren könnte sie dann schon bei 12 Euro liegen, Markenzigaretten sogar bei 14. Aus Spargründen drehen sich viele Raucher ihre Zigaretten selbst, aber auch beim Feinschmecken. Schnitttabak ist ein ordentliches Preisplus geplant. Die Tabaklobby glaubt aber, viele Raucher werden ihre Zigaretten dann einfach illegal kaufen oder im Ausland. Ursula Winkler, Nachrichtenredaktion.
1: Nach seiner Lungenoperation hat Papst Leo nach Angaben des Vatikans eine ruhige Nacht im Krankenhaus verbracht. Im Laufe des Tages heute soll es weitere Informationen geben. Dem 71-Jährigen musste gestern der untere Lappen der rechten Lunge entfernt werden, weil sich dort ein Knoten befand. Es stellte sich heraus, dass es sich um eine bösartige Krebsart handelt. Wie es mit der Behandlung weitergehen wird, hängt nach Angaben der Ärzte davon ab, ob noch Krebszellen im Körper vorhanden sind. Der wegen Betrugs verurteilte Immobilieninvestor René Benko wechselt vom Gefängnis in den Hausarrest mit Fußfessel. Ein entsprechender Antrag des Signa-Gründers wurde vom Landgericht Innsbruck gewährt. Vor wenigen Wochen wurde Benko zu 2,5 Jahren Haft wegen Schädigung seiner Gläubiger verurteilt.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Değerli dinleyenler, şimdi Türkiye'deki gündemi almak için İstanbul stüdyolarına bağlanıyorum. Güçlü Mete ile gündemdeki önemli gelişmelere bakıyoruz. Güçlü merhaba.
5: Merhaba Zener.
4: Güçlü, Halk TV'nin İstanbul'daki merkezine bu sabah polis ekipleri girdi, yayın durduruldu. Neler var bilgi olarak Halk TV'nin bu sabahki durumu üzerine?
5: Evet, öncelikle senin de ifade ettiğin gibi Halk TV'nin canlı yayını durduruldu. Şu anda bant yayını veriliyor. Halk TV yayınında Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu hakkında çeşitli suçlamalar var. Rüşvet, ihaleye fesat karıştırma ve kara para aklama suçlaması var. 17 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. Sabah erken saatlerde 11 kişinin gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı. Mali şube ekipleri de bir yandan sabah erken saatlerde kanalda arama yapmaya başladı.
4: Bu gelişmeye gelen tepkiler de var tabii ki. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel işlemlere karşı sert tepki gösterdi. Senden alalım.
5: Evet, Şafak Vakti bir televizyon kanalına polis baskını yapıp kayyum atamak ancak diktatörlerin yapacağı iştir. Maalesef ülkemizi bu hale getirdiler dedi Özgür Özel. Mansur Yavaş'tan da bir tepki vardı. Anayasamızın 28. maddesi son derece açıktır. Basın hürdür, sansür edilemez denildi. Şu anda gün içerisinde tepkiler gelmeye devam ediyor bu operasyona.
4: Öte yandan Fon Koordinasyon Kurulu 5. toplantısını yaptı. Bu haberin ayrıntılarını alalım.
5: Evet, ardından da bir açıklama geldi Taner. Gelinen aşamadan bahsedildi ki 3 tane portföy yönetimindeki bulunan fonlarda 43.643 yatırımcıya toplam 6.4 milyar lira ödendiği duyuruldu. Aynı zamanda yine önümüzdeki süreç içerisinde toplamda bu 3 fondan 40.5 milyar lira tutarında bir işlem yapılacağı söylendi.
4: Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray Barcelona'ya sahasında yenildi. Fenerbahçe'nin maçı ise bugün, bu maçlara bakalım.
5: Evet, Galatasaray önce 1-0 öne geçmişti. Daha sonra bu maçı 4-1 kaybetti. Ardından da teknik direktör Okan Buruk'tan bir açıklama geldi. Yediğimiz gol şans golü dedi Buruk. Yamal düştü, top arada kaldı diye konuştu. Bu akşam Fenerbahçe Aston Villa deplasmanına çıkıyor. Karşılaşma saat 21'de başlayacak. Teknik direktör İsmail Kartal maçta belki bazı oyuncuları oynatmayacağız. Sakatlık riskini minimuma indirmek, dinlenmek. Oyuncuları oynatmak mecburiyetindeyiz dedi.
4: Basketbolda ise Euroleague'de Fenerbahçe dün maçını oynadı. Bugün Beşiktaş'la Anadolu Efes'in karşılaşmaları var. Bu maçları alalım.
5: Evet, dün Fenerbahçe rakibi Žalgiris'i 99-80 gibi farklı bir skorla mağlup etti. Bu akşam Beşiktaş Apoel Tel Aviv deplasmanına gidiyor. 18'de başlayacak bu mücadele. Anadolu Efes ise Bayern Münih'i ağırlıyor. Saat 19.30'da başlayacak bu karşılaşma.
4: Değerli dinleyenler, Türkiye gündemini İstanbul stüdyolarından Güçlü Mete sizler için aktardı. Diğer gelişmelerle yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: Metropol FM Rhein-Main Özel.
1: Değerli dinleyenler, Rhein-Main bölgesinde S-Bahn seferlerinde iptaller azalıyor fakat gecikme sorunu devam ediyor. RMV verilerine göre 2026'nın ilk yarısında planlanan S-Bahn seferlerinin %93.6'sı gerçekleştirildi. Geçen yılın aynı döneminde bu oran %90.4'tü. Özellikle personel eksikliği sebebiyle yaşanan iptaller belirgin şekilde geriledi. Buna karşılık inşaat çalışmaları, teknik arızalar ve diğer işletme sorunları hala seferleri etkiliyor. S8 ve S9 hatları gecikmelerin en sık görüldüğü hatlar arasında. Diğer gelişmelerle yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM Rhein-Main özeli dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

kapılarını açıyor. Tarihi taş duvarları, kapalı alanı ve yemyeşil bahçesiyle 150-200 kişilik kır düğünü, nişan ve özel davetlerinize ev sahipliği yapıyor. Residence Dance. Sizin hikayeniz bizim mekanımızda hayat bulsun. Metropol FM'de en güzel şarkı.

0: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ile 19 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin. İstersen...
1: Metropol FM.

0: Metropol FM Aktüel Rhein-Main.
1: Değerli dinleyenler, Bad Dürkheim bölgesindeki bir futbol kulübünde gizli çekim skandalı yaşandı. 64 yaşındaki eski bir kulüp görevlisi, kadınların ve kız çocuklarının soyunma odasıyla duş bölümlerini gizlice görüntülemekle suçlanıyor. Frankenthal Bölge Savcılığı ele geçirilen kayıtlarda reşit olmayan kız çocuklarının da bulunduğunu açıkladı. Görüntülerin internette yayınlandığına ilişkin henüz bir bulgu bulunmazken soruşturma devam ediyor. Ludwigshafen kentinde yeni belediye binası projesi bir kez daha ertelendi. Berliner Platz'ta 11 yıldır boş duran inşaat çukurunun güvenli olmadığı belirlendi. Palatineo adlı yeni binanın inşaatına en erken Mart sonu veya Nisan 2027'de başlanabilecek. Mainz'da 57 yaşındaki bir adam 6 aylık bebeğini rehin aldığı iddiasıyla hakim karşısında. Sanığın elinde bıçakla oğluyla birlikte bodrum katındaki bir daireye kapandığını öne sürülüyor. Adamın daha önce bebeğin annesini de tehdit ettiği iddia ediliyor. Rehin alma suçlamasıyla açılan dava Mainz Eyalet Mahkemesi'nde başladı. Rheinland-Pfalz eyaletinde bir elektrik kesintisi dev bir uyuşturucu serasını ortaya çıkardı. Kusel-Altenglan bölgesinde arızayı gidermeye çalışan elektrik şirketi çalışanları uyuşturucu serasını ortaya çıkardı. Polis kabloları takip ederek boş olduğu düşünülen bir binaya ulaştı. Binanın özel katlarında aydınlatma ve havalandırma sistemleriyle donatılmış profesyonel bir kenevir yetiştirme tesisi bulundu.
0: Almanya ve Dünya Gündemi.
1: Değerli dinleyenler, Başbakan Friedrich Merz, Almanya'daki emeklilik, sağlık ve bakım sistemlerinde kapsamlı reformları savundu. Berlin'de İşverenler Günü'nde konuşan Merz, sosyal sigorta primlerinin uzun vadede istikrarlı tutulması gerektiğini ifade etti. Reformların tepki çekebileceğini kabul eden Merz, ulusun gözdesi olmak gibi bir niyetim yok dedi. Yeni Federal Çalışma Bakanı Alexander Schweitzer'dan da emeklilik reformunu hızla hazırlamasını istedi. Almanya'da federal hükümet şekerli içeceklere vergi konusunda uzlaştı. 1 Temmuz 2027'den itibaren 100 mililitresinde en az 5 gram şeker bulunan içeceklerden litre başına 26 sent, 8 gramdan itibaren ise 32 sent vergi alınması planlanıyor. Yılda 1 milyon litreden az üretim yapan küçük şirketler muaf tutulacak. Hükümet vergiden 2028'de 925 milyon euro gelir bekliyor.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: Metropol FM Özel Dosya. Değerli dinleyenler, Alman Demiryolları Deutsche Bahn 13 Aralık'ta yürürlüğe girecek yeni sefer tarifesini açıkladı. Şirket Avrupa ülkelerine tren bağlantılarını arttırırken Almanya içerisinde de yeni hızlı tren seferleri başlatıyor. Ancak demiryolu ağındaki inşaat çalışmaları ve gecikmeler yolcular için sorun olmaya devam edecek. Deutsche Bahn yeni tarifeyle birlikte Almanya dışında her gün 320'den fazla uluslararası tren seferi sunacak. Yolcular aktarmalı bağlantılarla birlikte Avrupa genelinde 10.000'den fazla noktaya ulaşabilecek. Özellikle Fransa, İtalya, Avusturya, Polonya ve Danimarka yönündeki bağlantılar genişletilecek. Münih'ten İtalya'nın Milano ve Roma kentlerine yeni direkt tren seferleri de planlanıyor.
1: Ab dem neuen Fahrplan im Dezember gibt es mehr als 320 Fahrten täglich ins Ausland. Mehr als 200 Städte in 14 Ländern sind dann direkt erreichbar. Man kann über die Bahn-App auch einfacher Tickets kaufen für die ausländischen Anbieter, zum Beispiel für die österreichische Bundesbahn, Trenitalia oder Eurostar. Künftig soll es auch mehr Züge geben nach Italien, Frankreich, Österreich und Dänemark. Und ab Sommer gibt es eine neue Direktverbindung zwischen München, Mailand und Rom.
0: Yeni tarifeyle Almanya içerisindeki ITE Sprinter bağlantıları da arttırılacak. Hamburg'la Münih arasında yalnızca Hannover ve Nürnberg'de duracak yeni hızlı trenler iki kent arasındaki yolculuğu yaklaşık 5 saat 20 dakikaya indirecek.
1: Also es gibt eine neue Sprinterverbindung quer durch Deutschland zwischen Hamburg und München mit Stops nur in Hannover und Nürnberg. 5 Stunden und 20 Minuten soll die Fahrt dauern, wenn denn alles klappt natürlich mit der Pünktlichkeit. Ansonsten wird die bestehende Sprinterlinie zwischen Berlin und Stuttgart ausgebaut und fährt künftig 3 statt einmal täglich je Richtung. Deutschlandweit gibt es nach Bahnangaben ab Mitte Dezember täglich rund 70 Sprinterfahrten auf wichtigen Strecken.
0: Değerli dinleyenler, yeni bağlantılara rağmen Almanya'nın demiryolu ağındaki sorunlar da maalesef devam ediyor. Eskiyen ray sistemleri yenilenmesi ve kapsamlı gereken altyapı çalışmaları nedeniyle bazı hatlarda sefer iptalleri, güzergah değişiklikleri ve daha uzun yolculuk süreleri yaşanabiliyor. Deutsche Bahn yolcuların seyahat öncesinde mutlaka güncel hareket saatlerini ve olası değişiklikleri kontrol etmelerini öneriyor.
1: Bahn und Bund haben ihre Pläne zwar etwas ausgebremst. In den kommenden Jahren sollen viel weniger wichtige Strecken saniert werden als eigentlich geplant. Aber es geht natürlich weiter mit den Bauarbeiten und damit auch mit Umleitungen und Zugausfällen. Es sind auch noch weitere Sanierungen geplant. Die Umleitungen und geänderten Zeiten sind aber jetzt schon in der Reiseauskunft hinterlegt.
0: Yeni Deutsche Bahn hatların biletleri 14 Ekim gününden itibaren satışa sunulacak. Deutsche Bahn özellikle uzun mesafeli tren biletlerinde genel bir fiyat artışı yapılmayacağını duyurdu. Gün içerisinde tabii yeni konu ve konuklarla birlikte olmaya devam edeceğiz. Ben Ferhat Poyem.
2: Metropol FM Özel Dosya'yı dinlediniz.

0: Der neue Look? Richtig cool. Der Geschmack? Ein Erlebnis für sich. Übertreiben wir? Ein wenig. Verdient? Absolut. Demes, die führende Fruchtsaftmarke der Türkei.
1: Sabah uyanıyorsunuz ama önce gözlüğünüzü arıyorsunuz. Telefon için gözlük, araba için gözlük, kitap için yine gözlük. Peki ya gözlüksüz bir hayat? Modern göz tedavileriyle artık mümkün. Dr. Levent Kanal, Wilhelmstraße 48 Wiesbaden. Bizi Instagram'dan takip edin.

0: kapılarını açıyor. Tarihi taş duvarları, kapalı alanı ve yemyeşil bahçesiyle 150-200 kişilik kır düğünü, nişan ve özel davetlerinize ev sahipliği yapıyor. Residence Dance. Sizin hikayeniz bizim mekanımızda hayat bulsun.
1: Dikkat! Masa başı insanı değilsen bu ilan senin için. Bütün gün dört duvara bakmak ve en iyi arkadaşının bilgisayar ekranı olmasını istemiyorsan işte senin fırsatın. Almanya'nın en büyük özel radyolarından Metropol FM, Hessen bölgesi için reklam danışmanı arıyor. Satış tecrüben var mı? İnsanlarla konuşmayı, yeni bağlantılar kurmayı ve başarıya göre kazanmayı seviyor musun? Reklam tecrüben olmasa da olur. Reklam dünyasını biz sana öğretiyoruz. Müşterilerle tanış, fikirlerini sat, kendi başarımı yarat. Geleceğini bekleme, geleceğini kendin şekillendir. Şimdi Metropol FM'e başvur, reklam dünyasına adımını at. metropolfm.de

0: Metropol FM Özel Dosya. Değerli dinleyenler, çocukların internet ortamında karşılaştığı zorbalık giderek büyüyen bir sorun haline dönüşüyor. Almanya'da yapılan yeni bir araştırma, öğrencilerin %20'sinden fazlasının en az bir kez siber zorbalığa maruz kaldığını ortaya koydu. Daha da endişe verici olan ise zorbalığa uğrayan her 4 öğrenciden birinin bu durumu her gün yaşaması. Siber zorbalık, bir diğer adıyla cyber mobbing. Sosyal medya platformlarında, çevrimiçi oyunlarda ve mesajlaşma gruplarında yaşanabiliniyor. Çocukların özellikle kullandığı WhatsApp gruplarında yaygınlaşıyor. Hakaret içeren mesajlar, küçük düşürücü paylaşımlar, tehditler ve izinsiz yayınlanan fotoğraflar çocukların karşılaştığı zorbalık türleri arasında yer alıyor. Alman haber ajansı DPA uzmanı bu durumun özellikle sınıflarda, okullarda ve yakın öğrenciler tarafından yaşandığını ifade ediyor.
1: Ja, vor allem im Schulumfeld. Die meisten Täterinnen und Täter sind auf derselben Schule oder sogar in derselben Klasse. Darum werden viele auch so häufig gemobbt und auch nach der Schule noch in WhatsApp-Gruppen, auf TikTok oder Gaming-Plattformen. Da werden dann etwa peinliche Bilder vom Opfer versendet oder sogar gefakte Nacktbilder. Die Täterinnen und Täter machen sich über das Aussehen lustig oder verbreiten Lügen.
0: Değerli dinleyenler, çocuklarımızın güveni ve sağlıklı bir ortamda büyümelerini oluşturacak önemli bir konuyu gündemimize alıyoruz. Uzmanlar, ailelerin çocuklarıyla internet kullanımı konusunda açık iletişim kurmasının önemine dikkat çekiyor. Çocukların yaşadıkları olumsuz deneyimleri korkmadan anlatabilecekleri bir ortam oluşturulması öneriliyor. Özellikle zorbalığa maruz kalan çocukların yalnız bırakılmaması, gerektiğinde profesyonel destek almalarının sağlanması büyük önem taşıyor.
1: Also das ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, sagt das Bündnis gegen Cybermobbing. Denn seit Jahren deuten Studien darauf hin, dass es immer schlimmer wird. Cybermobbing bedrohe die mentale Gesundheit einer ganzen Generation. Eltern und Lehrer sind oft überfordert, zumal das Mobbing immer früher anfängt, weil schon Kinder in der Grundschule Smartphones haben und soziale Medien. Das Bündnis fordert von der Politik ein Gesetz gegen Cybermobbing und ein Social-Media-Verbot unter 16 Jahren. Außerdem sollten schon Drittklässler geschult und aufgeklärt werden.
0: Peki çocuğunuz zorbalığa yani mobbinge uğradığını nasıl anlarsınız? Uzmanlara göre çocukların aniden içine kapanmaları, okula gitmek istememeleri, telefon kullanırken huzursuz olmaları veya internetten uzaklaşmaları dikkat edilmesi gereken işaretler arasında bulunuyor.
1: Ich sollte auf jeden Fall immer ein offenes Ohr haben für das Kind und hellhörig werden, wenn es nicht mehr gern zur Schule geht plötzlich. Mobbing kann zu Ängsten und Depressionen führen. Kinder ziehen sich zurück, werden schlechter in der Schule und schlafen schlecht. Erschreckend, jeder 4. Betroffene gibt an, schon mal an Suizid gedacht zu haben. Also es ist lebensrettend, mit den Kindern über das Thema Mobbing zu sprechen und das auch nicht klein zu reden nach dem Motto, stell dich nicht so an. Auch für Lehrer und Mitschülerinnen gilt, nicht weggucken, sondern eingreifen.
0: Değerli dinleyenler, yapay zeka teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte sahte fotoğraflar, manipüle edilmiş sahte videolar ve gerçekmiş gibi görünen içerikler de cyber mobbing amacıyla kullanılabiliniyor. Bu durum çocukların dijital ortamda karşılaştığı riskleri tabii arttırabiliyor. Çocukların internet ortamında karşılaştığı zorbalık giderek büyüyen bir sorun haline dönüşüyor. Almanya'da yapılan yeni bir araştırma öğrencilerin %20'sinden fazlasının en az bir kez cyber zorbalığa maruz kaldığını ortaya koydu. Gelişmelerle birlikte olmaya tabii ki devam edeceğiz. Ben Ferhat Poyi.
2: Metropol FM Özel Dosya'yı dinlediniz.

0: herkes istediği tarz müziği 7/24 dinleyebilir artık. İndir abi Metropol FM app'ini. İndir. İndir sen de indir. 7/24 arabesk. Sanki yetmez gibi eziyet ettim. 7/24 rock.
1: Her ayrılık bir vurgun değmeyin yaşlarıma. Benden selam söyleyin bütün aşklarıma.
0: Ne ararsan var, hemen app'i indir ve gönlünce dinle. Ayrıca tüm bölgesel ve Almanya haberleri, podcastlar ve daha neler neler. Yeni app'imizi hemen indir, hemen hemen indir, indir ve dinle. Metropol FM, senin app'in.

0: Lazer tedavisi sadece 8 saniye. Bitti. Ağrı yok, sızı yok. Gözlüksüz bir hayat için uzman doktor Levent Kanal ile modern lazer tedavisi. Doktor Levent Kanal Göz Merkezi. Hayata net bakın. Rhein-Main Medical Center Wiesbaden. Bizi Instagram'dan takip edin.
1: Dimes. Yeni görünümü aşırı cool. Lezzeti tam bir olay. Abartıyor muyuz? Biraz. Hak ediyor mu? Evet. Dimes. Türkiye'nin lider meyve suyu markası.

0: eğlenceli içerikler ve haberler için bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Metropol FM, sosyal medyada da senin adresin. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.

Aman efendim, kimler gelmiş, kimler radyonun başına kurulmuş, hele bir ses verin bakalım. Ses verin, oralarda hayat nasıl gidiyor? Ay. Keyifler yerinde mi? Yoksa çarşamba günü sizi de hafiften yamulttum arkadaşlar ben. Vallahi hiç dert etmeyin, tamam mı? Haftanın ortasına geldik, yarısını böyle deviriverdik. Gerisini de müzikle, muhabbetle ve kahkahalarımızla hallediveririz. Hiç sorun değil. Ben İnci Hakan, önümüzde koskoca 2 saatimiz var. Birbirinden güzel şarkılarımız, canlı telefon bağlantılarımız olacak. Sizden gelecek mesajlarımız, biraz tatlı atışmalarımız olacak. Biraz da mahalle dedikodusu kıvamında muhabbetlerimiz olacak. O olmazsa olmuyor zaten, biliyorsunuz. Evet, kimisi işte, kimisi direkt sonunda, kimisi evde tencerenin başında. Nerede olursanız olun, şöyle omuzları biraz gevşetin şöyle. Suratlara da böyle hafiften bir gülücük konduruverin arkadaşlar. Hayat zaten yeterince, biliyorsunuz, ciddi. Bari şu 2 saati kafamıza göre yaşayalım. Aynen öyle. Fazla da çene çalmayalım. Daha 2 saat konuşacağım zaten sizlerle. Burası Metropol FM. Mikrofonun başında ben DJ Hakan. Soframızda müzik. Menümüz.

0: Oldu saatlerimiz, Metropol FM'desiniz ve arkadaşlar, sizin uykuyla aranız nasıl? Böyle güzel güzel uyuyabiliyor musunuz, yoksa sabaha kadar ne bileyim böyle tavandaki çatlakları mı sayıyorsunuz? Bazen insan öyle bir uyanıyor ki yani hangi gündeyiz, saat kaç, işe mi gideceğiz, saati mi, hiçbir şey böyle belli değil, değil mi? Hele bir de gördüğün böyle rüya gerçek gibi geliyorsa o zaman yandın vallahi. Şimdi bazen de biliyorsunuz rüyanda biriyle kavga ediyorsun, sabah kalkıyorsun hala adama sinirlisin. Sabahlar ama hiçbir şeyden haberi yok. Şimdi neyse, ben sosyal medyada dün böyle dolaşırken uyku meselesiyle karşıma ya böyle bir animasyon çıktı. This is wunderbar. This is so geileceğim ama öğretmenimiz kızıyor. Siz anladınız ne demek istediğimi. Şimdi iyi dinleyin arkadaşlar. Ben bunu duyduktan sonra yani yerlere yattım. Dinliyor muyuz şimdi? İyice dinleyin ama adam o kadar da haklı ki bu yüzden sizlere mutlaka dinletmek istedim. Dinliyoruz.
1: Umarım ben de bir gün normal insanlar gibi gece yarısından önce uyurum. Çünkü her gün yarın uyuyorum. Mesela dün bile bugün uyudum.
0: Çok iyi değil mi ya? Dün bile bugün uyudum diyor.

kapılarını açıyor. Tarihi taş duvarları, kapalı alanı ve yemyeşil bahçesiyle 150-200 kişilik kır düğünü, nişan ve özel davetlerinize ev sahipliği yapıyor. Residence Dance, sizin hikayeniz bizim mekanımızda hayat bulsun.

0: Arası Metropol FM'de.
1: Frekansındasın.
0: Metropol FM.
2: DJ Hakan'la Rengarenk.
3: Evet, bu arada uykunuzla aranız nasıl dedim. Bazılarımız dün bile bugün yattım diyor. Bir dinleyicim, daha doğrusu Sema Hanım diyor ki bizlere, biyoritmos diye bir şey varmış. İnsanlar gececi gündüzcü diye ayıran, bazıları tavuklar gibi gün batınca uyur diyor. Horozlar ötünce uyananlar grubu diyor. Uykunun akışını bırak der, şimdi çok bilmiş hayat George'ları. Tekrardan teşekkür ediyoruz Sema'ya. Bir başka dinleyicim ise Hakan abi. Yeni bebeğim doğdu. Ay canım benim. Allah bağışlasın. Bir haftada 10 saat yattım. Onda da rüya göremedim diyor. Ya şimdi sana bir şey söyleyeyim mi? O dünyanın en güzel, en tatlı uykusuzluğudur. Biliyor musun o? Hele o bebeğini böyle alıyorsun, böyle kokluyorsun ya, mis gibi böyle süt kokluyor. Canım bir çocuk yapmak. Ama yani yapasım geldi ama tek başına olmuyor bu işler. Bir başka dinleyicim, bakalım o ne diyor? Aya geldi yine, radyomuzun tatlı belalarından bazılarıdır bunlar. Ya bazılarının bir tanesi. Bakalım bu ne diyor? Çok merak ediyorum vallahi.
4: Benim kadar uyuyan insan yoktur, kesinlikle iddia ediyorum. O kadar çok uyuyorum ki böyle gündüz vakti bile kafamı böyle bir yere koyayım küp giderim yani. O derece uykuyu seviyorum ya. Uyku çok çok önemli.
3: Profil fotoğrafında bakayım kim varmış. 3 tane çocuğu var, Allah bağışlasın. O çocukları hangi ara yaptın sen? Allah'ım yarabbim yarasın Allah. Evet ve aşkın Nur yengemiz şimdi hiç ummazdım diyor. 13.20 yaptık saatlerimizi. Metropol efendisiniz, rengarenkisiniz. Bugün çok ilginç bir konuya değineceğim arkadaşlar. Hepiniz ne? Daha doğrusu olacaksınız. Az sonra radyonuzdan sakın ayrılmayın. Mikrofonu ben, alemin en kel DJ'yi hak.

hiç ummazdım dedi. Metropol FM'de rengarenktesiniz. Evet arkadaşlar, ve şimdi size bir şey anlatacağım. Teknolojiyle aram iyidir de bugün teknoloji aramız biraz bozuldu benim yani. Gerçek anlamda bozuldu mu, bozulacak mı tam böyle kestiremedim. Şimdi biliyorsunuz şu ChatGPT diye bir yapay zeka var. Herkesin kullandığı gibi ben de arada bir kullanıyorum tabii. Şimdi aklıma bir şey takılırsa soruyorum haliyle. Bir şey merak etsem soruyorum. Yani adam beni evdekilerden daha iyi tanıyor. Mesela. Bu arada adam derim, bakar mısınız yani? Ben adam olarak görüyorum. Şimdi geçen dedim ki madem bu kadar samimiyiz, bakalım benim hakkımda ne düşünüyorsun dedim. Yazdım bir komut, beni bir güzel gömsene ama hiç acıma. Oh. Aynı bu şekilde. Beni siz yazın arkadaşlar. Beni bir güzel gömsene ama hiç acıma. Ya ben iki tane tatlı laf sokacak zannettim. Adam benim geçmişimden bugüne kadar sorduğum, ne konuştuğum bir araya getirmiş, karakter analizimi yapmış. Sonra da başlamış beni yerden yere vurmaya. Aynen öyle. Yani vallahi okunca dedim ki ulan bu kadar malzemeyi sana ben ne ara verdim? Şimdi bir dakika. Sıkı durun. Bakalım benim ChatGPT bana neler söylemiş. Şimdi size bunu okuyorum arkadaşlar. Aynen şu şekilde. Dün biliyorsunuz küçükken neyi ne zannedersin demiştim ben. Yani böyle bir konumuz vardı. Herkes küçükken neyin ne zannettiğine dair böyle herhangi bir şey söyledi. Ben de küçükken araçlardaki plakalardaki rakamların aracın fiyatı zannederdim. Yani böyle de bir gerizekalı vardı. Şimdi onu bile kaydetmiş. Aynen şunu söylüyor. Küçükken plakadaki rakamları arabanın fiyatı sanıyordum diyorsun. Sana arabada satmak ne kolaymış. Plakayı değiştir, fiyatı artır. Devam edeyim, bitmedi. Bir de yani radyo, daha doğrusu sizler vedalaşırken 22 saat sonra yine buradayım diyorum ya. Ona istinaden de diyor ki bir de 22 saat sonra yine buradayım, benden kurtuluş yok diyorsun. Radyo anonsu mu bu yoksa kira sözleşmesi mi, anlayamadım diyor. Bitmedi. Daha çok şey vardı, ben aralarından böyle çıkardım. Kendine alemin en kel DJ diyorsun. Saçlar gitmiş ama mikrofonu bırakmamışsın. Kafada tek tel yok, yayında ama her telden çalıyorsun. Çok iyi değil mi? Evet arkadaşlar, hadi bakalım. Sizler de yapabilirsiniz. ChatGPT'ye yazacaksınız. Beni bir güzel gömsene ama hiç acıma diye. Bakalım sizin hakkınızda ne diyor?

0: Evet arkadaşlar, ChatGPT'yi açıyorsunuz, beni bir güzel gömsene ama hiç acıma. Bu şekilde yazıyorsunuz. Ondan sonra size saydırıyor. Sizin hakkınızda. Şimdiye kadar ChatGPT'ye ne sorduğunuzu sizi böyle analiz ediyor, tamam mı? Karakterinizi ortaya çıkarıyor ve sizin ne mal olduğunuzu... ortaya çıkarıyor. Bana da diyor ki Hakan, hem kelim diyorsun kafada bir ne demişti, bir tel yok diyor ama her telden çalıyorsun diyor. Emre aradı bizi. Merhaba Emre, nasılsın?
1: Merhabalar Hakan abi, iyiyim vallahi, sağ ol, sen nasılsın?
0: Sağ ol. Sen de günaha girdin vallahi mi?
1: Abi bir küfretmediği kalmış ya.
0: Bir küfür et... Ya, bari... Benden mi bekliyorsun, anlamadım ki.
1: Yok yok. Ben ChatGPT'yi kafaya taktım abi. Senin söylediğini yazdım ben onu.
0: Evet.
1: Beni bir güzel gömsene ama hiç acıma yazdım. Bir küfür etmediği kalmış. Geri kalanlar alındım abi, oturup ağlayacağım şimdi. Ha.
0: Yani ağlanacak haldeymişsin demek ki.
1: Mi? Ya yemin ederim o nedir abi ya.
0: Peki mesela oradan seçtiğin herhangi bir şey var mı bize aktarabileceği? Böyle abi, cesaret, böyle cesaret denip de böyle ben bunu söyleyeyim ya diyeceğin herhangi bir şey var mı?
1: Abi başlangıç cümlesi çok güzel. Söyle. Oğlum Emre, kemerlerini bağla, geliyorum.
0: Çok iyi. Emre sen ne günah işledin de böyle oğlum Emre ile girmiş bana, oğlum falan demedi gerçi de. Sonra?
1: Abi demiş ki lan, seninle konuşurken yapay zeka olduğumu unutup müşteri hizmetlerinde sabır testi çözen elemana dönüşüyorum.
0: Çok iyi ya. Bayca?
1: Senin sohbet geçmişine bakıyorum. Bir gün Almanca çeviri istiyorsun. Ertesi gün Berlin seçimlerini takip ediyorsun. Sonra hamburger, tavuk şiş, sushi yasaklıyorsun. Ulan sen yemek seçmiyorsun. Sanki Birleşmiş Milletler'e ambargo listesi hazırlıyorsun.
0: Emreciğim.
1: ChatGPT'yi döverim ama abi.
0: Ya sen döversin onu mutlaka. Mutlaka. Emreciğim. Vallahi programa acayip renk kattın. Çok teşekkür ediyorum sana. Kendine iyi bakıyorsun. Hoşça kal. ChatGPT'ye selam söyle bizden ha, mutlaka. Evet, size ChatGPT'niz neler sıralıyor? Söyleyin bakalım. Telefonda ama canlı olsun. Tamam mı? Karşılıklı konuşalım. Karşılıklı birbirimize dalga geçelim. Gülelim, eğlenelim. Rengarenkcesiniz. Tarkan'ımızla. Kuzu kuzu diyor. Metropol FM'de. Bak.

0: neler etti.
1: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programında bakın neler olmuş.
2: Özgür yazmış abi, diyor bu inşaat problemi diyor gerçekten ulaşımda çok ciddi bir sıkıntı diyor. Toplu taşıta biniyorsun diyor, orada da geç kalıyorsun. Gideceğin yere zamanında varıyorsun, arabayla gittiğimizde park yeri bulamıyorsun. Her yer zaten Parkshine, hani 4-5 euro ödemeye razısın. Geçen de ne yaptım bak aklıma ne geldi. Böyle bir kavanozum var, bir bardak var, içine 1 sent, 2 sent, 5 sent var abi. 2 euro bilet çekeceğim, bunlara dedim bu bozuk paralarla ödeyeceğim. Alsınlar sayısınlar dedim. Acayip gıcık oldu. Tek tek tık tık tık. 5 sentler abi, birinciyi attım, ikinci 4, 5, 6, 7, 8. Ondan sonra kabul etmiyor, geri atıyor hepsini. Abi otomat parayı geri yüzüme tükürdü lan.
1: Sen de güne neşe ve eğlenceyle başla. Serdar'la Çay Şekeri programını sakın kaçırma. Hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır.

arkadaşlar ve ChatGPT açıyorsunuz, beni bir güzel gömsene ama hiç acımadan diye yazdığınız zaman sizinle bayağı bir uğraşıyor arkadaşlar. Evet, bir dinleyicim diyor ki abi sayenizde yapay zeka bana düşman oldu. Her yerde beni arıyor. Şu an karşılıklı kavga ediyoruz yapay zekayla. Ne mutlu bana. Rengarengi dinlemeyecekti. Bir başka dinleyicim diyor ki ben şok oldum diyor. Yerli Tarkan mısın be mübarek? Kız olsam kalbimi ilk sana verirdim diyor. O ChatGPT kısa devre olmuştur bence. Bir başka dinleyin. Selam Hakan, ben Necdet. Ben ChatGPT ile pek konuşmuyorum diye bana şu cevabı verdi. Seni pek tanımıyorum. Çok iyi. Evet, sizin ChatGPT'niz size ne diyor? Gönderin bana. Canlı telefon bağlantımızda. Müsait. 0

0: Der neue Look? Richtig cool. Der Geschmack? Ein Erlebnis für sich. Übertreiben wir? Ein wenig. Verdient? Absolut. Demes, die führende Fruchtsaftmarke der Türkei.
1: Sabah uyanıyorsunuz ama önce gözlüğünüzü arıyorsunuz. Telefon için gözlük, araba için gözlük, kitap için yine gözlük. Peki ya gözlüksüz bir hayat? Modern göz tedavileriyle artık mümkün. Dr. Levent Kanal, Wilhelmstraße 48 Wiesbaden. Bizi Instagram'dan takip edin.

0: tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları. Metropol FM.
1: Rengarengisiz arkadaşlar, biz İlvida'da. Evet, beni bir güzel gömsene ama hiç acıma. Bunu böyle olduğu gibi ChatGPT'ye yazıyorsunuz. Ondan sonra ne gelirse ağzına size sıralıyor. Selda yazmış. Diyor ki ChatGPT ona, senin özgüven Wi-Fi gibi çekiyor, işareti var ama bağlantı yok. Beni gömsene diye gelmişsin, belli ki kendi kendine laf sokmaktan yorulup outsourcing yapmaya karar vermişsin. Biri de o kadar kısa yazmışsın ki karakter gelişimin bile deneme sürümünde. Meine Fresse! Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Evet, birimiz de diyor ki arkadaşlar, bazı böyle o kadar uzun yazıyorsunuz ki, örnek. Bir dinleyicim diyor ki, yapay zeka ile şu anda karşılıklı kavga ediyoruz. İş kurmak istiyorsun, sermayen 2000 euro. Ev almak istiyorsun, peşinatın yok. Zaman makinesi yapmak istiyorsun. Aşkım, sen önce ay sonu ışınlanmadan maaşını yetiştir. Sonra Einstein'a evreni kurtarırsınız. Komedi ya, komedi.

0: and gentlemen, Cici kızlar delisin dediler.
1: Selam Hakan'cım, Frankfurt'tan Hüseyin. Chat GPT'me şöyle bir şey sordum. 150 metrelik benzinliğe sence arabamı yürüyerek mi gidip yıkamalıyım? Daha mantıklı olur, yoksa arabayla mı giderek daha mantıklı olur dedim yıkamak için. Yürüyerek gidersen daha mantıklı tabii ki dedi.
2: Şimdi ChatGPT genelde zeki olduğu için senin zekana göre cevap vermiş mi acaba?
0: Çok ayıp oldu herhalde ya. Ay canım, çok özür dilerim. Vallahi özür dilerim ama esiz zor layla. Yani ChatGPT sizin arkadaşlar zaten çözüyor. Karakterinizi, zekanızı, her şeyinizi çözüyor. Ama bana bu sesli mesajı gönderdiğin için sana çok teşekkür ederim. Biliyorum, birbirimize takılıyoruz, seni çok seviyorum. Sen de beni seviyorsun biliyorum. Tamam mı? Arkadaşlar, ChatGPT bana da salladı, bana da salladı, tamam mı? Sadece size değil, burada o kadar çok yazan insanlar var ki. Gülşah diyor ki, Hakan senin yüzünden şu an ChatGPT ile kavga ediyorum. Meğer bana karşı içinde neler biriktirmiş de haberim yokmuş diyor. Genauzu isiz arkadaşlar. Bir başka dinleyicim ise... uzun mesajlar var, onları hepsini bir dakika sonra okuyacağım belki onları da. Ama öncesinde bir dinleyicim ise diyor ki... Hakan diyor... Ben ChatGPT'ye sordum diyor. Benim hakkımda ne düşünüyorsun diye diyor. Senin hakkında sen ne düşündüğünü bilmiyorsun, benden ne bekliyorsun? Aynen böyle. Evet, 13.51 oldu saatlerimiz. Rengarenktesiniz, keyfiniz bol.

0: Sabahın şarkısına yer verdik. 13.55 oldu saatlerimiz. Neredesiniz? Metropol FM'desiniz. Rengarenk tümümüz ile devam ediyor. Evet, bir günlüğüne arkadaşlar, daha doğrusu ChatGPT'ye yazıyorsunuz. Diyorsunuz ki benim hakkımda ne düşünüyor? Ya öyle değil, pardon. Bana gömsene ama hiç acımadan diyerek yazdığınız zaman sizi böyle nasıl görüyorsa o şekilde gömüyor arkadaşlar. Beni de gömdü, başkalarını da gömdü. Bir dinleyeceğim diyor ki sen sıyırmışsın bayağı Hakan diyor. Şimdi şöyle bir şey var. Biraz önce Emre arkadaşım sesli bir mesaj gönderdi ChatGPT ile yazışmalarını. Ben de bunu istinaden bir cevap verdim. Birkaç dinleyeceğim. Hakan, bu biraz ağır olmadı mı dedi. Şimdi ben acaba oldu mu diye düşündüm böyle. Emre'ye küstük mü diye yazdım. Emre de diyor ki bana.
1: Yok ya, şaka yapıyorum. İnsan sana küsebilir mi ya? Bizi eğlendiriyorsun, bizi güldürüyorsun. Bizde çok hakkın var, çok. Gerçekten.
0: Yani arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Alıştır alıştır. Şimdi ilk önce hafiften böyle alıştırıyorum, ondan sonra vur abi, vur abi. Bana mazlumu getirin. Pardon, Emre değilmiş, Hüseyin'miş adı bak. Şimdi bitmedi. Devam ediyor.
1: Şu program süresi de birazcık uzun olsaydı iyi olurdu. Ağzımıza bir kaşık bal çalıyorsun, ondan sonra kaçıyorsun.
0: İşte böyle oluyor arkadaşlar. Dediğim gibi böyle. Ondan sonra bana mazlumu getirin. Rengarenk devam ediyor Gülşen'le.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Thomas Brockt. Die schwarz-rote Koalition hat ihren Streit über eine Steuer auf zuckergesüßte Getränke beigelegt. Ab Juli 2027 sollen laut einem Kabinettsbeschluss je nach Zuckergehalt 26 oder 32 Cent Steuer fällig werden. Kleine Hersteller mit weniger als 1 Million Litern im Jahr sollen davon ausgenommen sein.
2: Mit der Steuer will Finanzminister Lars Klingbeil Geld für den Bundeshaushalt einnehmen und zugleich die Hersteller dazu bringen, den Zuckergehalt ihrer Getränke zu senken. Für 2027 rechnet die Bundesregierung mit rund 690 Millionen Euro Einnahmen. Kritik kommt aus der Union. Hessens Ministerpräsident Boris Rhein nennt die Abgabe eine Teuersteuer. Sie belaste die Bürger zusätzlich und gefährde Arbeitsplätze in der Getränkeindustrie. Thomas Bleskin, Nachrichtenredaktion.
1: Rund 4 Jahre nach dem Anschlag auf die Nord Stream Pipelines in der Ostsee hat in Hamburg der Prozess gegen einen der mutmaßlichen Täter begonnen. Der Ukrainer muss sich unter anderem wegen des Vorwurfs eines Kriegsverbrechens verantworten. Die Bundesanwaltschaft wirft ihm außerdem die Herbeiführung von Sprengstoffexplosionen, Zerstörung von Bauwerken sowie die Störung öffentlicher Betriebe vor. Die Anschläge auf die Nord Stream Gasleitungen hatten im September 2022 weltweit für Schlagzeilen gesorgt. Vor wenigen Wochen wurde Immobilieninvestor René Benko zu 2,5 Jahren Haft wegen Schädigung seiner Gläubiger verurteilt. Nun wechselt er vom Gefängnis in den Hausarrest mit Fußfessel. Ein entsprechender Antrag des Signa Gründers wurde vom Landesgericht Innsbruck gewährt.
3: Schon einige Male hatte der Anwalt von Benko versucht, seinem Mandanten die Hafterleichterung einer häuslichen Fußfessel zu verschaffen. Diesmal verfing sein Argument, dass sich Benko auf seine weiteren Prozesse nur zu Hause angemessen vorbereiten könne. Für den Ex-Milliardär ist das nach rund 20 Monaten in Untersuchungshaft sicher eine gute Nachricht. Er soll schon in den nächsten Tagen das Gefängnis verlassen dürfen. Aus Wien, Matthias Röder.
1: Zigaretten werden teurer. Der Finanzausschuss des Bundestags hat heute für höhere Tabaksteuern gestimmt. Zwischen 2027 und 2030 steigen die Steuern schrittweise. Eine Packung mit 20 Zigaretten könnte 2030 fast 12 Euro kosten. Aktuell sind es im Schnitt um 8 Euro. Auch Drehtabak, Shisha-Tabak und E-Zigaretten werden teurer.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Değerli dinleyenler, şimdi Türkiye'deki gündemi almak için İstanbul stüdyolarına bağlanıyoruz ve Güçlü Mete ile birlikteyiz. Güçlü, merhabalar.
5: Merhaba Ferhat, iyi yayınlar.
4: Çok teşekkürler. Güçlü, Halk TV'ye kayyum atandı. Mali Şube ekipleri Halk TV binasında arama yapıyor. Binaya girişler kapatıldı ve siyasilerden de Halk TV'ye yönelik kayyum haberleri sert tepkiler geldi.
5: Evet, sabah erken saatlerde kanalın yayını durduruldu kayyum atamasıyla beraber ve polis ekipleri de kanal içerisine girdi. Senin de ifade ettiğin gibi arama çalışmaları yaptılar. 17 gözaltı kararı vardı. 11 kişinin gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı. Bazı isimler şu anda yurt dışındalar. Suçlamalara baktığımızda Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu hakkında rüşvet, ihaleye fesat karıştırma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlamalarından bir soruşturma başlatıldığını açıkladı. Başsavcılık şu anda kayyum şu an görevinin başında ve Halk TV'de bant programlar yayınlanıyor.
4: Güçlü, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'la telefonda görüştü. Görüşmede tabii Husi saldırıları ve bölgedeki gelişmeler öne çıktı.
5: Evet Ferhat, senin de ifade ettiğin gibi zaten Türkiye'de bir karar alınmıştı. Şimdi Suudi Arabistan'a Türk askerinin de konuşlandırılacağı bilgisi paylaşılmıştı. Türkiye'nin Suudi Arabistan'ın yanında olacağını ve bu sınamanın aşılacağına inandığını belirtti Cumhurbaşkanı Erdoğan yapmış olduğu telefon görüşmesinde ve bu saldırıları en güçlü şekilde kınadıklarını belirtti.
4: Fon soruşturmasında eski bakan Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi hakkındaki mali tedbir süreci devam ediyor.
5: Şöyle söyleyelim, şöyle bir gelişme var çünkü 109 şüpheli isme adli tedbir getirilmişti ki aralarında bu şirketlerin, Tera Pusula gibi şirketlerin yöneticileri olan Emre Tezmen, Muhammed Yarız gibi isimler de yer alıyordu. Ancak bu arada soruşturma kapsamında daha önce tedbir kararı getirilen isimlerden olan Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya'nın tedbir kararlarının gönüllü ödeme hesaplarına yaptıkları ödeme sonrası kaldırıldığı bilgisi paylaşıldı.
4: ve güçlü tanınan usta sanatçı, müzisyen Alpay 91 yaşında hayatını kaybetti.
5: Evet, Alpay 91 yaşındaydı, hayatını kaybetti. Fabrika Kızı, Eylül'de Gel gibi şarkılarla tanınan önemli müzisyenlerden birisiydi. Bir süre önce kendisinin çok bitkin ve çökmüş halinin görüntüleri de yayınlanmıştı. Bugünse vefat haberi geldi.
4: Ve bu hafta Avrupa maçları oynanıyor. Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray dün akşam öne geçmesine rağmen ağır bir yenilgi aldı ve Fenerbahçe bu akşam İngiltere deplasmanında.
5: Evet, senin de ifade ettiğin gibi Galatasaray öne geçmişti 1-0 ama Barcelona'ya 4-1 mağlup oldu. Buna ilişkin de Okan Buruk teknik direktör, yediğimiz gol şans golü, ilk golden böyle bahsetti ve daha sonrasında da bu mağlubiyetin geldiğini ifade etti ve bu akşam Fenerbahçe Aston Villa deplasmanında saat 21'de sahaya çıkacak. Teknik direktör İsmail Kartal sakatlık riskini minimuma indirmek, dinlenmiş oyuncuları oynatmak ve takım bütünlüğünü korumak için bu maçlarda bazı oyuncuları oynatmayacağız diye bir açıklama yaptı.
4: Güçlü Mete, çok teşekkürler.
5: Ben teşekkür ederim, iyi yayınlar dilerim.
0: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

geldiniz. Radyolarını yeni açanlar. Neredeydiniz siz bakalım? Ha, neredeydiniz soruyorum size. Hafta içi saat 13 ile 15 arası işinizi gücünüzü bırakıyorsunuz, beni dinliyorsunuz. Eğleniyoruz. Birbirimize şakalaşıyoruz. Duygusal anlamda yaklaşıyoruz birbirimize böyle bazı. Dün bir tane arkadaşımız değil mi bize ne yazmıştı? Eşimi çok kırdım. Hakan lütfen buradan ona şu mektubu okur musun? Ufak bir mektup yazmıştı, onu da okumuştuk buradan. İnşallah barışmışlardır tekrardan diyoruz. Yani sadece giydirmeci yok arkadaşlar. Aynı zamanda birbirlerine yakınlaştırmacı adımız var. Değil mi? Önemli. Her şeyden biraz böyle tadım tadım. Biraz önce ne demiştim ben? ChatGPT'ye beni göm ama hiç acımadan diye yazarsanız ChatGPT sizi sıralıyor demiştim. Son yani da o kadar çok yazılanlar var. Yani daha doğrusu bana göndermiş olduğunuz mesajlar var ki. Şimdi son bir tanesini okuyacağım. Ondan sonra diğer konumuza geçeceğim. Ve burada Mehmet Aygır diyor ki, selam Hakan, ben Mehmet Dietzenbach'tan diyor ChatGPT'ye şu soruyu sordum. Sen mi daha akıllısın yoksa insan mı diye. O da bana insan daha akıllı dedi. Ben de o zaman beni senin gibi geri zekalarla muhatap etme dedim. Çok güzel Mehmet. Yalanım batsın. Hande'miz, yeni evimiz şimdi sizlerle birlikte. Rengarenkisiniz. En güzel şarkılarımızla. En kıyak. En komik. En eğlenceli konularla sizlerle birlikteyiz. Hafta içi. Saat 13 ile 15

0: arkadaşlar, diğer konuya bir türlü geçemiyorum. O kadar ilginç mesajlar geliyor ki. Şimdi ChatGPT'ye ne demiştik? ChatGPT'ye beni gömsene ama hiç acımadan diye bir yazı yazın dedim. O da sizin hakkınızda böyle gömüyor size. Bana da gömdü, herkese gömmüş böyle. Onu bekliyormuş herhalde. Şimdi burada Duygu Altın adında bir dinleyicim var. O da yazmış. Bana uzun uzun böyle ChatGPT'nin ona yazdıklarını bana gönderdi. Şimdi konuyu burada kapatacağım. Son. Her seferinde son diyorum ama birbirine ilginç şeyler çıkıyor. Şimdi bu ama ürkütücü bir olay. Nedir o? Şimdi bakın, ben burada anons ettim size. Sizler hepiniz yazmaya başladınız değil mi? Buna istinaden Duygu'ya şöyle bir mesaj gelmiş.
1: Bu arada da beni gömerken seni de es geçmemiş, seni de gömmüş. Sana radyodaki amcanın iki tatlı sözüyle ego tazeleyip kendini kurtardığını sanma demiş. Yani sana da dokundurmuş.
0: Bana mı dokundurmuş? Bana amca demekle zaten öldürmüş beni. Düşünebiliyor musunuz? Yani bak, nereden biliyor? Mesela şu anda Duygu hiç işte Metropol FM'le falan dinledim demedi. Aynı benim dediğim şey. Yazdı kendisi, ondan sonra böyle. Das ist schon, ne? Ist schon erschreckend, würde ich mal sagen. Ne olsa? Bu olması gerekir. Evet, bu sefer söz. Bu şarkıdan sonra yeni konumuza giriyoruz arkadaşlar. Çok ilginç.

0: Metropol FM, Rhein-Main Özel.
1: Değerli dinleyenler, Rhein-Main bölgesinde S-Bahn seferlerinde iptaller azalıyor fakat gecikme sorunu devam ediyor. RMV verilerine göre 2026'nın ilk yarısında planlanan S-Bahn seferlerinin %93.6'sı gerçekleştirildi. Geçen yılın aynı döneminde bu oran %90.4'tü. Özellikle personel eksikliği sebebiyle yaşanan iptaller belirgin şekilde geriledi. Buna karşılık inşaat çalışmaları, teknik arızalar ve diğer işletme sorunları hala seferleri etkiliyor. S8 ve S9 hatları gecikmelerin en sık görüldüğü hatlar arasında. Diğer gelişmelerle yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM, Rhein-Main Özel'i dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.
2: Remitli ile memlekete para göndermek bir transferden fazlasıdır. Değer verdiklerine yakın kalmanın bir yoludur. Çünkü paranın aktığı yerde hayat büyür. Remitli, dünya çapında para gönder. Remitli olarak ticari faaliyet gösteren Remitli Europe Limited, TBI tarafından denetime tabidir.
3: Tarihin zarafetle, doğanın romantizmle buluştuğu Residence Sans, Alzheim'da kapılarını açıyor. Tarihi taş duvarları, kapalı alanı ve yemyeşil bahçesiyle 150-200 kişilik kır düğünü, nişan ve özel davetlerinize ev sahipliği yapıyor. Residence Sans, sizin hikayeniz bizim mekanımızda hayat bulsun.
4: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon.
2: DJ Hakan'la Rengarenk.
3: Evet arkadaşlar, hazır mıyız? Açın radyonuzun sesini biraz daha. Şimdi aklıma acayip bir şey geldi. Düşünsenize, sabah kalkıyorsunuz, bir bakıyorsunuz aynaya, ana bu kim lan diyorsun. Dün erkektiniz, bugün kadın olmuşsunuz. Ya da dün kadındınız, sabah bir uyanmışsınız, sakallar çıkmış, ses kalınlaşmış. Evde bir günaydın diyorsunuz, millet korkudan yataktan fırlıyor tabii. Şimdi erkeklere soruyorum. Bir günlüğüne kadın olsaydın, sadece bir günlüğüne arkadaşlar, ilk ne yapardınız? Haygın mı? Mesela ben kadın olsam, yani daha sonra erkekten kadınlığa geçmiş olsam, ilk iş herhalde güzellik salonuna giderdim. Şu kadınları böyle kaşına, kirpiğine, saçına ne yaptırıyor diye öğrenmek isterdim yani. Sonra bir de böyle topuklu ayakkabı giyip yürümeye çalışırdım. Bunu nasıl başarıyorsunuz ya vallahi. Peki hanımlar, siz bir günlüğüne erkek olsaydınız ne yapardınız? O haykın değil mi? Bak, bir kadın tanıdığım olsa kesin derdi ki, Hakan ben erkek olsam ilk iş sabah kalkar, yüzüm yıkar, dişim fırçalar, sonra da üstüme ne varsa onunla dışarı çıkardım. Bu kadar kolay sizin işinizler değil mi mesela? Bir başkası da derdi ki, yani ne bileyim, ben erkek olsam ilk iş ayak deşişim yapardım falan. Şu olay gerçekten anlatıldığı kadar kolay mı merak ediyorum. Evet, ama bakın, sadece komiklik değil. Belki de bir günlüğüne karşı cinsin hayatını yaşasak birbirimizi daha da iyi anlarız. Ne dersiniz? Hadi bakalım, erkekler kadın olsa, kadınlar erkek olsa neler olurdu? Sadece bir günlüğüne. Utanmak, sıkılmak yok. Yazın, arayın, anlatın. Bugün Metropol FM rengarenkte cinsiyeti değiştiriyoruz.

0: seni bana yapacağım.
1: Ya Hakan, abi sen böyle şeyleri nereden buluyorsun ya? Bir gün kadın olsak. Abi bir sürü paket var, ben çalışacağım ama kadın olsam herhalde hemen bir koca bulur evlenirdim. Biz çalışıyoruz, evde yatıyor abi.
2: İki tane de maşallah dünyalar tatlısı çocuğum var. Hala aklı fikri evlenmekte. Bir diğer dinleyicimse her gün her şeyimi eşimin ağzından burnundan getirirdim diyor. Ya sizler birbirinizi ne kadar seviyor musunuz böyle? Bir diğer dinleyicimse diyor ki erkek olsam yine çok bakımlı olurdum herhalde diyor. Herhalde diyor, emin değil ama. Selam Hakan, iyi yayınlar. Nordrhein-Westfalen'den bununla 20 sene eve tır arkadaşlarımla buluşup yemek yapıp yedik. Onlar da her zaman söyler, sen kadın da olsaydın ben seni alırdım diye. Şimdi o gün geldiği zaman kadın olup da o arkadaşları tek tek arayıp onları iflas edip aynı zamanda hepsini bir arada toplantıda buluşturdu. Şimdi ben güldüm ama anlamadım ne dediğini. Yani aradan böyle kaynayıp gitmesin diye gülme efektine bastırdım arkadaşlar. Birincidir diğer dinleyeceğim. Bir günün erkek olsam çocuklarıma arzuladıkları gibi bir baba olurdum. Keşke öyle bir imkanım olsaydı diyor. Neyse buralara fazla girmeyelim. Bir başka dinleyeceğim. Cevap hakkımı kullanayım. Ben okulda bile bu kadar soruya cevap vermezdim. Meğersem ne kadar konuşmuşum ki haberim yokmuş. Hakan, ben bayan olduğum halde erkek gibiyim diyor. Erkekler benim elime su dökemez. Elimden gelmeyen iş yok maşallah diyor. Yani o zaman ben de kadın olacağım. Ay Hakan, vallahi kadın olsaydım sürekli küserdim. Naz yapardım. Kuaförden alışverişten hiç çıkmazdım. Kadın olsaydım bunu yapardım diyor. Bunu yazın ama bunu yazan bir kadın. Bu tam kadın olamamış herhalde. Ne gerekiyor ki bilmiyorum artık. Bütün deliler burada, ben dahil.

0: Metropol FM Özel Dosya. Değerli dinleyenler, çocukların internet ortamında karşılaştığı zorbalık giderek büyüyen bir sorun haline dönüşüyor. Almanya'da yapılan yeni bir araştırma, öğrencilerin %20'sinden fazlasının en az bir kez siber zorbalığa maruz kaldığını ortaya koydu. Daha da endişe verici olan ise zorbalığa uğrayan her 4 öğrenciden birinin bu durumu her gün yaşaması. Siber zorbalık, bir diğer adıyla cyber mobbing. Sosyal medya platformlarında, çevrim içi oyunlarda ve mesajlaşma gruplarında yaşanabiliniyor. Çocukların özellikle kullandığı WhatsApp gruplarında yaygınlaşıyor. Hakaret içeren mesajlar, küçük düşürücü paylaşımlar, tehditler ve izinsiz yayınlanan fotoğraflar çocukların karşılaştığı zorbalık türleri arasında yer alıyor. Alman haber ajansı DPA uzmanı bu durumun özellikle sınıflarda, okullarda ve yakın öğrenciler tarafından yaşandığını ifade ediyor.
1: Ja, vor allem im Schulumfeld. Die meisten Täterinnen und Täter sind auf derselben Schule oder sogar in derselben Klasse. Darum werden viele auch so häufig gemobbt und auch nach der Schule noch in WhatsApp-Gruppen, auf TikTok oder Gaming-Plattformen. Da werden dann etwa peinliche Bilder vom Opfer versendet oder sogar gefakte Nacktbilder. Die Täterinnen und Täter machen sich über das Aussehen lustig oder verbreiten Lügen.
0: Değerli dinleyenler, çocuklarımızın güveni ve sağlıklı bir ortamda büyümelerini oluşturacak önemli bir konuyu gündemimize alıyoruz. Uzmanlar, ailelerin çocuklarıyla internet kullanımı konusunda açık iletişim kurmasının önemine dikkat çekiyor. Çocukların yaşadıkları olumsuz deneyimleri korkmadan anlatabilecekleri bir ortam oluşturulması öneriliyor. Özellikle zorbalığa maruz kalan çocukların yalnız bırakılmaması, gerektiğinde profesyonel destek almalarının sağlanması büyük önem taşıyor.
1: Also das ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, sagt das Bündnis gegen Cybermobbing. Denn seit Jahren deuten Studien darauf hin, dass es immer schlimmer wird. Cybermobbing bedrohe die mentale Gesundheit einer ganzen Generation. Eltern und Lehrer sind oft überfordert, zumal das Mobbing immer früher anfängt, weil schon Kinder in der Grundschule Smartphones haben und soziale Medien. Das Bündnis fordert von der Politik ein Gesetz gegen Cybermobbing und ein Social-Media-Verbot unter 16 Jahren. Außerdem sollten schon Drittklässler geschult und aufgeklärt werden.
0: Peki çocuğunuz zorbalığa yani mobbinge uğradığını nasıl anlarsınız? Uzmanlara göre çocukların aniden içine kapanmaları, okula gitmek istememeleri, telefon kullanırken huzursuz olmaları veya internetten uzaklaşmaları dikkat edilmesi gereken işaretler arasında bulunuyor.
1: Ich sollte auf jeden Fall immer ein offenes Ohr haben für das Kind und hellhörig werden, wenn es nicht mehr gern zur Schule geht plötzlich. Mobbing kann zu Ängsten und Depressionen führen. Kinder ziehen sich zurück, werden schlechter in der Schule und schlafen schlecht. Erschreckend, jeder 4. Betroffene gibt an, schon mal an Suizid gedacht zu haben. Also es ist lebensrettend, mit den Kindern über das Thema Mobbing zu sprechen und das auch nicht klein zu reden, nach dem Motto, stell dich nicht so an. Auch für Lehrer und Mitschülerinnen gilt, nicht weggucken, sondern eingreifen.
0: Değerli dinleyenler, yapay zeka teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte sahte fotoğraflar, manipüle edilmiş sahte videolar ve gerçekmiş gibi görünen içerikler de cyber mobbing amacıyla kullanılabiliniyor. Bu durum çocukların dijital ortamda karşılaştığı riskleri tabii arttırabiliyor. Çocukların internet ortamında karşılaştığı zorbalık giderek büyüyen bir sorun haline dönüşüyor. Almanya'da yapılan yeni bir araştırma öğrencilerin %20'sinden fazlasının en az bir kez cyber zorbalığa maruz kaldığını ortaya koydu. Gelişmelerle birlikte olmaya tabii ki devam edeceğiz. Ben Ferhat Poyi.
2: Metropol FM Özel Dosya'yı dinlediniz.
3: DJ Hakan'la Rengarenk.
4: Metropol FM'desiniz arkadaşlar. Dün haberlerimizi sunan, yerel haberlerimizi sunan Ceyhun arkadaşımla konuşuyordum. Ceyhun bana dedi ki, Hakan bir gün kadın olsan ne yaparsın dedi. Al sana konu dedi. Lan ben bunu yarın işleyeyim. Evet işle dedi. Ya sen haberleri böyle sunan birisi nasıl böyle konulara ben sana bakarak ilham alıyorum dedi. Daha doğrusu seviyem düşüyor dedi. Sağ ol Ceyhun. Evet Ceyhun arkadaşımız sponsorluğunda konumuz bir günlüğüne. Kadınlar erkek, erkekler kadın olmuş olsaydı ne yapardınız? diye size sordum böyle. Var mı böyle bir şeyler? Bir dinleyici bakalım ne demiş, kulak verelim.
5: Hakan abim eğer bir günlerine cinsiyet değiştirilseydi sen daha şanslıydın. Ne güzel peruk takardın. Yani orada bir zorluk çekmezdin ha.
4: Ya bu emin yazıp, ya biz burada çorba pişiriyoruz, sen içine araba lastiği atıyorsun, tamam mı? Valla mesajını pek anlayamadık da senin navigasyonun bozulmuş, muhabbetin yolu şaşırmış, ben sana söyleyeyim. Ama bu konuda yalnız değilsiniz. Yani senin gibi yani çok dinleyicim var. İyi ki sizler de varsınız arkadaşlar, tabii ki. Bunu da söylemeden geçemeyeceğim. Bakalım bir diğer dinleyicim, o ne diyor? Ne gibi şeyler sallıyor?
6: Selamlar, ben Erkan Frankfurt'tan. Eğer bir günlüğüne kadın olsaydım ve düşünüyorum ki güzel sarışın mavi gözlü bir kadın olurdum. Üstüme mini eteği giyerdim. Bir de dekolte yapardım. Ondan sonra 45 senelik hayatımda yediğim bütün triplerin acısını çıkarmak amacıyla önüme gelen erkeğe sebepli sebepsiz trip atardım.
4: Tam sonuna kadar böyle bekle. Eyvah eyvah eyvah dediniz değil mi? Benim gibi son anda yırttık paçayı. Şimdi burada bir şey unutuyorsunuz. Önüme gelen bütün erkek, ilk önce sarışın mavi gözlü güzel bir kadın. Niye esmer güzel kadınlarımız yok mu? Kumral güzel kadın. İlle de güzel deyince sarışın mavi gözlü mü olması gerekiyor? Bir. İkincisi, önüme gelen bütün erkeklere trip atardım diyorsun da, ya bir gün yaşayacaksın ya, bir gün. Bir günde o erkekleri nerede bulacaksın sen? Evet, bir dinleyicim yine bir mesaj göndermiş. Bakalım bu neler diyor.
7: Aleyküm selamlar. Benim bir numaralı DJ Hakan'ım. Nasılsın? Nasıl geçiyor yayının? Merak etme, ben de iyiyim.
4: Bir saniye, bir saniye. Nasılsın? Nasıl geçiyor yayının diyor, bir de bekliyor. Sesli mesaj gönderi bana. Yani bana sesli mesaj gönderirken benden cevap bekliyor. Devam edelim.
7: Dandır mesaj çekemedim ama dedim gel dedim. Bizim burada havalar güneşli, bir mesaj çekeyim dedim.
4: Teşekkür ederim.
7: Unutmadın değil mi beni? Ben Ebru. Aslım ben Afen.
4: Ebru mu dedi? Ebru mu Ebru mu? Karar ver artık. Evet, bu şarkımızla Ebru'ya gelsin. Oh! Ihr seid so geil, Alter, das gibt's gar nicht.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programında bakın neler olmuş.
1: Özgür yazmış abi, diyor bu inşaat problemi diyor gerçekten ulaşımda çok ciddi bir sıkıntı diyor. Toplu taşıta biniyorsun diyor, orada da geç kalıyorsun. Gideceğin yere zamanında varıyorsun, arabayla gittiğimizde park yeri bulamıyorsun. Her yer zaten parkşayın, hani 4-5 euro ödemeye razısın. Geçen de ne yaptım bak, aklıma ne geldi. Böyle bir kavanozum var, bir bardak var, içine 1 sent, 2 sent, 5 sent var abi. 2 euro bilet çekeceğim, bunlara dedim bu bozuk paralarla ödeyeceğim. Alsınlar sayısınlar dedim. Acayip gıcık oldu. Tek tek tık tık tık. 5 sentler birinci yattım, ikinci 4, 5, 6, 7, 8. Ondan sonra kabul etmiyor, geri atıyor hepsini. Abi otomat parayı geri yüzüme tükürdü lan.
0: Sen de güne neşe ve eğlenceyle başla. Serdar'la Çay Şekeri programını sakın kaçırma. Hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır.
2: Ege Türk ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk. Metropol.
3: Ve bir günlüğüne kadınlar erkek, erkekler de kadın olsaydı ne yapardınız arkadaşlar?
4: Banu yazmış, güzelim Banu, ben erkek olsaydım bütün kadınlardan özür dilerdim diyor. Ve onlara teşekkür ederdim diyor. Bu bizim nesil için geçerli. Şimdi nesil çok güzel çünkü. Sen hangi nesilde yaşıyorsun? Banu... Evet, bir başka dinleyicim bakayım kimler daha neler diyor. Güzel mesajlarımız da var. Merhabalar. Vallahi kadın olmak istemezdim. Çok zor kadın olmak. Hadi oğlum diyelim, önce bir ayna karşısına bir kendimi izlerdim. Sonra da kadınlara bir gün ne katılıp oradaki dedikodu dinlerdim diyor. Barış Hamburg'da. Yani erkeklerin dedikodusu daha beter ama. Ben sana söyleyeyim. Bu da bilindik bir şey zaten. Biliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Yani das war so hier oder?
5: Hakan. Ben de bir günlüğüne kadın olsaydım, bütün yeğenlerim dayı derken birden hala demeye başlardı. Onlarla bozuşurdum.
4: Bundava. Evet, bundava. Zo, başka bir dinleyicim diyor, Hakan kadın olmaya niyetim var galiba. Geçen de aynı konuyu işlemiştik Hakan. Ya? Ya? Haberim yok. Yani niyetim olma, yani niyetim olsa herhalde ille de radyoda ben gider gelirdim yani. Olurdu. Oldu da bitti, maşallah olurdu. Çok uzatmaya gerek yok yani. Kısadan kesiyoruz. Mümine diyor ki, selam, ben bir günün erkek olsam işten sonra masaya oturup önüne gelecek yemeği beklemek. Nasıl bir duygu acaba? Onu yaşamak isterdim diyor. Mahine kadınların da nasıl dertleri varmış. Bir diğer dinleyicim Ludwigsburg'dan Erdal. Hemen kadın olanlar nafaka peşinde koşarlardı kadınlar gibi. Ya Hakan, ben de bir günün erkek olsaydım sizin gibi düşüncesiz kazık odun hayatı umursamayan erkekler aslında kumandayla yönetilmesi gereken bir canlı robot gibisiniz diyor. Bayağı bir sessizlik oldu değil mi? Çok gömdü bu bizi ya. Bilmiyorum, ich bin jetzt sprachlos, was ich machen soll. Bir mesaj daha okuyayım. Bir gün yine erkek olsam şantiyede bağırır çağırırdım. Aradaki farkı görmek isterdim. İşler nasıl yürüyor diye. Ziraat inşaatı mühendisiyim. Vay ablamız. Bağırmak için oğlum. 3 numaralı anahtarı getir. Ablacığım, evde de bağırabilirsin de senin tutan yok yani. Arkadaşlar rengarenklisiniz. Bütün mesajlarınız birbirinden berbat. Birbirinden ne bileyim böyle yani, komik mi desem anlamadım. Ama sıra dışı, hepinize minnettarım, teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız, iyi ki buradasınız.

Lazer tedavisi sadece 8 saniye. Bitti. Ağrı yok, sızı yok. Gözlüksüz bir hayat için uzman doktor Levent Kanal ile modern lazer tedavisi. Doktor Levent Kanal Göz Merkezi. Hayata net bakın. Rhein-Main Medical Center Wiesbaden. Bizi Instagram'dan takip edin.

0: Kadınlar bir günlüğüne erkek olsaydınız veya da erkekler bir günlüğüne kadın olsaydınız ne yapardınız? Bu duyguyu hiç yaşamak ister miydiniz? Kadınlar neler hissediyor? Erkekler neler hissediyor diye. Filiz Gedikoğlu yazmış. Ben bir günlüğüne adam olsam, ooo bak bir de adam var. Erkek olmak başka, bir de adam olmak başka bir şey. Küfür etmek isterim diyor. Aber so richtig wie ein Mann. Neden mi? Çünkü küfürü sevmem. Kadınlara zaten yakışmıyor ama böyle nasıl bir duygu olduğunu hissetmek isterim diyor. Filiz, aslında fazla uzağa gitmene gerek yok. Küfür eden o kadar kadınlar var ki şu son zamanlarda. Yani benim bilmediğim küfürleri... Bir de seslerini öyle bir kalınlaştırıyorlar ki öyle. Eyvah eyvah eyvah. Erhan diyor ki halimle memnunum Hakan'cığım. Tamam, biz seni o zaman erkek olarak bırakalım. Bir başka dinleyicim. Bakalım Basakti. Çok duygusal yazmış ama. Diyor ki bir günün erkek olsaydım kadınların duygularıyla oynayan erkeklerden asla olmazdım. Bir kadının kalbine dokunuyorsam bunun sorumluluğunu da alırdım. Sırf nefsimi tatmin etmek için kimsenin güzel duygularını, umutlarını ve kalbini incitmezdim. Sevgi benim için bir oyun değil, bir emanet olurdu. Çünkü bir kadının kalbini kazanmak kolay olabilir ama kırılan bir kalbin ağını taşımak o kadar kolay değildir. Wow! Wunderbar. Wunderbar. Evet arkadaşlar, şimdi bakın. Ne güzel yazmış değil mi? Bunu bize yazan, bakayım ismini de söylememiş bize, Nihayet diye yazıyor. Profilinde Nihayet yazıyor. Evet. Şimdi pardon. Bremen abına Nihal'miş. Pardon, özür dilerim. Çözdük onu burada. Şimdi ne kadar güzel, duygusal değil mi, böyle bir mesaj yazmış. Şimdi bu erkek olmak isteyen bir kadından mesajını dinledik. Şimdi de kadın olmak isteyen erkeğin fantezisini dinleyelim. Bakalım o ne yaparmış.
1: Kolay gelsin Hakan'ım, iyi yayınlar. Bülent abi gibi zengin olacaksam temelli de diğer cinsiyette kalabilirim yani.
0: Görüyorsunuz değil mi? Paranın alamayacağı şey yok. Yani bu arkadaşımıza 3 lira ver, 3 lira fazla ver, uzaylı da olur. Ve benden bugünlük bu kadar. Biraz sonra Esra arkadaşım sizlerle birlikte olacak. Rengarenk'te yarın yine saat 13'e buluşuncaya dek hasta la vista.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Thomas Bockt. Kinder unter 13 Jahren sollen in Deutschland künftig grundsätzlich keine sozialen Netzwerke wie TikTok, Snapchat oder Instagram mehr nutzen dürfen. Das Bundeskabinett hat dafür Eckpunkte beschlossen, die gelten sollen, bis es eine EU-weite Regelung gibt.
2: Die deutschen Social-Media-Beschränkungen müssen noch durchs Kabinett, dann durch Bundestag und Bundesrat. Das kann also noch Monate dauern, bis die in Kraft treten. Damit kommen sie aber vielleicht immer noch schneller als die EU-Regeln. Inhaltlich schält sich aber eine ungefähr gleiche Linie heraus. Unter 13 Jahren kein Social Media, danach nur eingeschränkt. Und es soll strengere Vorgaben für die Plattformen geben, insbesondere suchtfördernde Algorithmen für Jugendliche zu unterlassen. Solche Vorgaben an die Plattformen lassen sich allerdings nur von der EU wirksam durchsetzen. Ronny Thorau, Berlin.
1: Die Bundesregierung hat auch eine Steuer auf zuckerhaltige Getränke auf den Weg gebracht. Betroffen sind Softdrinks mit mindestens 5 Gramm Zucker pro 100 Milliliter, also Limonaden, Eistees, Energydrinks oder Fruchtsaftgetränke mit Zuckerzusatz. Die Steuer soll ab Juli 2027 gelten und in 2 Stufen je nach Zuckergehalt erhoben werden. Laut Finanzministerium könnte der Bund damit 690 Millionen Euro im kommenden Jahr einnehmen. Schwere Unwetter haben in vielen Regionen Griechenlands Schäden angerichtet. In einigen Gegenden fiel der Strom aus. Auch der Fährverkehr ist stark eingeschränkt.
3: Die heftigen Unwetter haben vielen Urlaubern die Ferien vermiest. Flüge nach Rhodos mussten nach Kreta umgeleitet werden. In zahlreichen Regionen fiel innerhalb von nur 12 Stunden so viel Regen wie sonst im gesamten Oktober. In der Ägäis peitschen schwere Stürme über das Meer. Die meisten Fähren bleiben in den Häfen. Takisaphos, Athen.
1: Rund 4 Jahre nach dem Anschlag auf die Nord Stream Pipelines in der Ostsee hat in Hamburg der Prozess gegen einen der mutmaßlichen Täter begonnen. Der Ukrainer muss sich unter anderem wegen des Vorwurfs eines Kriegsverbrechens verantworten. Die Bundesanwaltschaft wirft ihm außerdem die Herbeiführung von Sprengstoffexplosionen, Zerstörung von Bauwerken sowie die Störung öffentlicher Betriebe vor. Die Anschläge auf die Nord Stream Gasleitungen hatten im September 2022 weltweit für Schlagzeilen gesorgt.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Değerli dinleyenler, şimdi Türkiye'deki gündemi almak için İstanbul stüdyolarına bağlanıyoruz ve Güçlü Mete ile birlikteyiz. Güçlü, merhabalar.
5: Merhaba Ferhat, iyi yayınlar.
4: Çok teşekkürler. Güçlü, Halk TV'ye kayyum atandı. Mali Şube ekipleri Halk TV binasında arama yapıyor. Binaya girişler kapatıldı ve siyasilerden de Halk TV'ye yönelik kayyum haberlere sert tepkiler geldi.
5: Evet, sabah erken saatlerde kanalın yayını durduruldu kayyum atamasıyla beraber ve polis ekipleri de kanal içerisine girdi. Senin de ifade ettiğin gibi arama çalışmaları yaptılar. 17 gözaltı kararı vardı. 11 kişinin gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı. Bazı isimler şu anda yurt dışındalar. Suçlamalara baktığımızda Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu hakkında rüşvet, ihaleye fesat karıştırma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlamalarından bir soruşturma başlatıldığını açıkladı. Başsavcılık şu anda kayyum şu an görevinin başında ve Halk TV'de bant programlar yayınlanıyor.
4: Güçlü, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'la telefonda görüştü. Görüşmede tabii Husi saldırıları ve bölgedeki gelişmeler öne çıktı.
5: Evet Ferhat, senin de ifade ettiğin gibi zaten Türkiye'de bir karar alınmıştı. Şimdi Suudi Arabistan'a Türk askerinin de konuşlandırılacağı bilgisi paylaşılmıştı. Türkiye'nin Suudi Arabistan'ın yanında olacağını ve bu sınamanın aşılacağına inandığını belirtti Cumhurbaşkanı Erdoğan yapmış olduğu telefon görüşmesinde ve bu saldırıları en güçlü şekilde kınadıklarını belirtti.
4: Fon soruşturmasında eski bakan Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi hakkındaki mali tedbir süreci devam ediyor.
5: Şöyle bir gelişme var çünkü 109 şüpheli isme adli tedbir getirilmişti ki aralarında bu şirketlerin Tera Pusula gibi şirketlerin yöneticileri olan Emre Tezmen, Muhammed Yarız gibi isimler de yer alıyordu. Ancak bu arada soruşturma kapsamında daha önce tedbir kararı getirilen isimlerden olan Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya'nın tedbir kararlarının gönüllü ödeme hesaplarına yaptıkları ödeme sonrası kaldırıldığı bilgisi paylaşıldı.
4: ve güçlü tanınan usta sanatçı, müzisyen Alpay 91 yaşında hayatını kaybetti.
5: Evet, Alpay 91 yaşındaydı, hayatını kaybetti. Fabrika Kızı, Eylül'de Gel gibi şarkılarla tanınan önemli müzisyenlerden birisiydi. Bir süre önce kendisinin çok bitkin ve çökmüş halinin görüntüleri de yayınlanmıştı. Bugünse vefat haberi geldi.
4: Ve bu hafta Avrupa maçları oynanıyor. Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray dün akşam öne geçmesine rağmen ağır bir yenilgi aldı ve Fenerbahçe bu akşam İngiltere deplasmanında.
5: Evet, senin de ifade ettiğin gibi Galatasaray öne geçmişti 1-0 ama Barcelona'ya 4-1 mağlup oldu. Buna ilişkin de Okan Buruk teknik direktör, yediğimiz gol şans golü, ilk golden böyle bahsetti ve daha sonrasında da bu mağlubiyetin geldiğini ifade etti ve bu akşam Fenerbahçe Aston Villa deplasmanında saat 21'de sahaya çıkacak. Teknik direktör İsmail Kartal sakatlık riskini minimuma indirmek, dinlenmiş oyuncuları oynatmak ve takım bütünlüğünü korumak için bu maçlarda bazı oyuncuları oynatmayacağız diye bir açıklama yaptı.
4: Güçlü Mete, çok teşekkürler.
5: Ben teşekkür ederim, iyi yayınlar dilerim.
0: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Metropol FM hava durumu.
6: Mainz, Rüsselsheim ve Wiesbaden'da hava bulutlu. Sıcaklık Mainz ve Rüsselsheim'de 18, Wiesbaden'da 17 derece. Gün boyunca Mainz ve Rüsselsheim'de 10 ile 18, Wiesbaden'da 8 ile 18 derece bekleniyor. Hava durumu sizlere Metropol FM Kayı Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM hava durumunu dinlediniz. Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi başlıyor. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.

hanımlar beyler, merhaba, ben Esra. Paydos keyfimiz başladı. Fettah Can bu saatlerde bana bu şarkıyı genelde söyler. Der ki delirme delirme.

0: Buray, istersen dedi. Paydos keyfimize devam ediyoruz. Bu saatte paydosunu yapanlar var. Çok yorulanlar, artık bitsin diyenler var. Size ilaç gibi şarkılar hazırladım. Blok 3'ten, Tan Taşçı'dan, Kayahan'dan çok güzel şarkılar var. Kayahan'ın Anla Halimden şarkısı var ya, o aklıma geldi. O canımı çekti. Size armağan etmek istiyorum o şarkıyı. Biraz sonra Kayahan bu şarkıyı söyleyecek sizler için. Ve gündemde ne var ne yok konuşuyor olacağız. Ve ilerleyen dakikalarda çok değerli sanatçımız, Berlinli sanatçımız Zeynep Avcı burada olacak. Gurbet özel programımız başlayacak onunla birlikte. Biliyorsunuz yeni bir seriye başladık onunla. Sizlerden hikayelerinizi alacağız. Gurbet hikayelerinizi, göç hikayelerinizi ve sizlerle bol bol konuştuğumuz, o gurbet zamanını andığımız, birinci nesli, ikinci nesli andığımız bir program bizimle olacak. Hiçbir yere ayrılmayın. Birazdan Kayahan Anla Halimden diyecek.
1: Paydos Keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
2: İstanbul'daki evde gelin duvağını takarken gözyaşları süzülmeye başlar. İster görkemli bir düğün, ister sade bir tören hayal eden bir gelin için. Remitli ile memlekete para göndermek bir transferden fazlasıdır. Çünkü paranın aktığı yerde hayat büyür. Remitly, dünya çapında para gönder. Remitly olarak ticari faaliyet gösteren Remitly Europe Limited, CBI tarafından denetime tabidir.
3: Dur dur dur! Aa, burası da ne böyle? Yeni mi açıldı?
4: Evet! Günay's ızgara ve kasaphane açıldı.
5: 1976'dan bugüne değişmeyen Günay kalitesiyle akşama ne pişirsem diye düşünmeyin, siz de hemen Günay's Fish'in tam karşısına uğrayın, bu lezzeti yerinde yaşayın.

eğlenceli içerikler ve haberler için bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Metropol FM, sosyal medyada da senin adresin. Metropol FM. Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet, Özyörem Sucuk.

Ayhan anla halimden dedi. Paydos keyfimize devam ediyoruz. Almanya'da kolasız yaşayamayanlara bir haberim var. Özellikle de günde 2-3 kutu kola içenlere, enerji içeceği içenlere haberim var. Almanya'da şekerli içeceklere vergi getirilmesi planlanıyor ya. İşte bu şu anda daha da gerçek bir plan oldu. İçeceğin şekeri ne kadar fazlaysa vergisi de o kadar yüksek olacak. Yani devlet diyor ki madem bu kadar tatlı seviyorsun biraz da ödeyeceksin o zaman diyor. Ben buradan şunu anladım. Bizim keyif aldığımız her şeyin bir bedeli olmak zorunda gibi. Şimdi 2027'nin Temmuz ayında başlaması planlanıyor bu uygulamanın. Tabii önce meclisten geçmesi lazım. Şimdi düşünüyorum da bizim insanımız zam gelince kolayı bırakır mı acaba? Hiç sanmıyorum. Gider büyük şişeyi alır, bu da hesaplıya geliyor der. Onun tasarrufunu düşünür öyle satın alır gibi. Bu vergi caydırır mı dersiniz? Ya da iyi tarafından bakıp şey mi desek? Aa ne güzel iyi oldu bu vesileyle şekeri de bırakırım falan der miyiz acaba? Ben kolacılara sormak istiyorum buradan. Kola, gazoz, limonata hangisine zam gelirse gelsin. Vazgeçmem diyenlerden misiniz?

0: Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
1: Öz Yörem.
2: Özünde mutluluk var.
3: Almanya'da şekerli içecek vergisini konuşuyoruz. Şekerli içtiğimiz her bir içecek için vergi ödüyoruz. Ve içindeki şeker ne kadar fazlaysa o kadar fazla vergi ödeyeceğiz. Bütün tatlılar evlerinde kalsınlar. Dışarı çıkmayın değerli tatlı dinleyicilerimiz. Her an sizden de vergi alabilirler. Bir dinleyicimiz demiş ki mesela tuvalet vergisi de alırlar mı diyor yakında. Töbe töbe diyor, nereden alırız diye uğraşıyorlar diyor. Vardır bir sebebi. Biz öyle düşünüyoruz. Bence bizi düşünüyorlar. Bu kadar şeker tüketmeyelim diye. Bu tabii işin esprili kısmı. Bir dinleyicimiz yazmış. Diyor ki peki diyor Kola Zero ucuzlayacak mı o zaman diyor. Çünkü Kola Zero'da sıfır şeker var ya, o yüzden diyor. Oo, öyle olursa yaşadık vallahi. Bir dinleyicimiz yazmış Emine, diyor ki Esen ne kadar zam gelirse gelsin yine de alırız ama Angebot daha çok dikkat ederiz demiş Breven'den Emine. Angebotsuz biz yapamıyoruz, biz buna bağımlıyız. Diyor ki mesela dönere zam geldi, kaç kez geldi ama yine de alıyoruz demiş. Vazgeçmiyoruz işte bu sevdadan. Bizi kimse vazgeçiremez bu sevdadan. Bir dinleyicimiz demiş ki o ben kola zero alırım, vergisiz bir şekilde alırım. İçine kendim mutfakta şeker karıştırıp içerim demiş.

Yeni neslin en sevilen isimlerinden biri Blok 3. Ya diyorlar ki hatta yeni neslin arabeski bu. Arabesk severler. Şimdi bir de yeni neslin arabeskine bakıyoruz. Kayıp kalp diyor.

Şeker vergisi konusunu konuşuyoruz. Şeker vergisi almak istiyorlar, içeceklerimizden almak istiyorlar. Bir kola keyfimiz vardı, o da burnumuzdan geldi. Dedim ki vergi geldiğinde, işte 2027'de başlaması planlanıyor ya bu vergi sisteminin. Şimdi bu vergi geldiğinde kolayı bırakır mıyız diye sizlere sordum. Kolayı, gazozu, limonatayı bırakır mısınız, vazgeçer misiniz diye sormuştum. Bir dinleyicimiz diyor ki, vallahi diyor, hanımı bırakırım. Sigarayı bırakırım ama kolayı bırakamam diyor. Stuttgart'tan Nuri yazmış. Nuri, bunu hanımın dinlemiyorsa iyisin. Yoksa akşama gidecek bir yerin var mı bilmiyorum. Artık kolana sarılarak uyursun yalnız başına. Bir dinleyicimiz harika parlak bir fikir vermiş. Diyor ki, artık kafeye gidince çay ve kahveyi şekersiz sipariş edeceğiz. Evden yanımıza alacağız şekerimizi. Ay, bu şekersiz gazozlar, şekersiz limonatalar, kolalar var ya, onlara da aynı şeyi yapacağız. Biz taktiği şimdiden hazırladık. Ya bize sizin sisteminiz sökmez sökmez. İstediğiniz kadar düzenleme yapın. Yok, bize gelmez, o gelmez. Oo, bir dinleyicimiz demiş ki, evde kendin yapabilirsin kolanı diyor. Benim kızım yapıyor. Normal suya gaz basıyor. İçine de biraz kola aroması katıyor. Al sana kola diyor. Bunun tarifini alalım sizden, bakın çok lazım olacak. Yıl bitmeden halletmemiz lazım bunu.

0: Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk.
1: Özyörem.
2: Özünde mutluluk var.
3: Dinleyicilerimizden soran olmuş, neden şekerli içeceklerden vergi alıyorlar diye. Hemen söyleyeyim. Amaç aslında şekeri azaltmamızı istemeleri. Maliye Bakanı diyor ki vergiyle sadece bütçeye gelir sağlamaya çalışmıyoruz diyor. Üreticilerin içeceklerdeki şeker miktarını azaltmasını teşvik etmeye çalışıyoruz demiş. Yani üreticiler içeceklerin içine çok şeker koymasınlar diye yapıyorlarmış. Ama biz içenler olarak ödüyoruz bunun vergisini. Ya duydunuz mu? Bizi düşünüyorlar minnoşlar ya.

0: model May dedi. May diye içelim diyor. May burada acaba şekerli bir içecek mi? Çünkü yanlışlıkla içersek vergi falan veririz maazallah. Bu şekerli içeceklerdeki vergi sistemini bizi düşündükleri için tabii ki uyguluyorlar. Bir dinleyicimiz hatta demiş ki selamlar Esra, ben Necdet yazmış. Selamlar Esra, ben pek kola fanta düşkünü değilim diye eksikliğini hissetmem. Ayrıca şekerli içeceklere vergi alınması bence mantıklı. Çünkü çok insan şeker hastası ve sağlık sisteminde masraflar da yükseliyor demiş. Yine masrafları düşünüyoruz biz, sağlık değil valla. Hastalanmamaya çalışıyoruz. Neden? Çünkü para gidecek diye korkuyoruz. Baktım. Başka hangi vergiler var böyle insanların, insanları düşünerek yapılmış. Çünkü hani benim annem de böyleydi. Ben hatırlıyorum. Ya bir yere gitmek isterdim mesela, izin vermezdi. Kızım ben seni düşündüğüm için izin vermiyorum derdi. Eşler arasında da hep duyuyoruz. O arkadaşınla görüşmeni istemiyorum. He yanlış anlama, ben seni düşünüyorum diye. Böyle şeyler var. Devlet de aynı taktiği uyguluyor. Kolanı yasaklamıyorum canım, iç tabii ama biraz daha pahalıya iç yani. Ben senin sağlığını düşünüyorum diyorlar. Şimdi mesela Macaristan'da cips yiyorsun diye vergi ödüyorsun. İşte fazla tuzlu, sağlıksız. Bu böyle olduğu için cipslere ekstra vergi alıyorlar. Amaç da halkın daha sağlıklı beslenmesini sağlamak. Ama gel görün ki hiçbir faydası olmamış bunun. Hindistan'da adam hamburger yemeye gidiyor. Devlet diyor ki dur bakalım. O hamburger seni şişmanlatır. Önce bir %15'ini bana ver. Sonra sana afiyet olsun diyor. Böyle vergiler var. Dünyanın birçok yerinde örneği var. Bakalım Almanya bize şekeri bıraktırabilecek mi?
1: Paydos Keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
2: Dur dur dur. Burası da ne böyle? Yeni mi açıldı?
3: Evet. Günay's ızgara ve kasaphane açıldı.
2: 1976'dan bugüne değişmeyen Günay kalitesiyle akşama ne pişirsem diye düşünmeyin. Siz de hemen Günay's Fish'in tam karşısına uğrayın. Bu lezzeti yerinde yaşayın.

0: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin. İstersen...
1: Metropol FM, senin radyon.
0: Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet, Özyörem Sucuk.

Ebru Gündeş'le devam ediyoruz. Ebru Gündeş Silerim diyor. Bu şarkı inanılmaz Ebru Gündeş'e yakışan bir şarkı. Sözleri de öyle, ses tonu da öyle, sesini kullanışı da öyle. Hakkını veriyor. Şimdi sizlerle Silerim diyor.

0: merhaba, ben Esra. Paydos keyfimiz devam ediyor. Şeker vergisine olan tepkimiz bayağı bir varmış. Herkes de ne çok şeker seviyormuş. Bir dinleyicimiz bir ses kaydı göndermiş, onu dinletmek istiyorum. Diyor ki:
1: Paydos keyfi size öz yaratmış.
2: Selam Esra, ben Ayhan. Ya böyle giderse var ya, şekere de vergi verdikten sonra biz baklavanın kilosu şu an 40 euroya çıktı. Yakında o zaman 100 euro öderiz ya. 100'ü de geçer herhalde.
0: Şş, niye hatırlattın ya? Baklavamızı belki akıllarına getirmediler şu an. Ya bir anda niye hatırlattın, niye söyledin, akıllarına getirdin? Eşeğin aklına karpuz kabuğu sokmayacaktık. Şimdi bir anda yarın haberlerde görürüz baklava vergisi diye. Ondan bile yani, o bile olur, ona bile şaşırmayız. Mesela bu aklıma şey getirdi, Danimarka'ya getirdi. Danimarka'da şu an tereyağına vergi alıyorlar. Doymuş yağ oranı yüksek olan ürünlere vergi getirildi. Mesela tereyağı, peynir, et ürünleri, bunlar. İşte sağlıklı beslenmeyi teşvik ettikleri için vergiye tabii bunlar. Bizi düşünüyorlar. Ağlayacağım şimdi, ne kadar düşüncelisiniz ya. Of ya.

0: Ya klasik eserlerimiz yeterince çalınmıyor.
1: Ben poptan başkasını sevmiyorum abi ya.
2: Keşke Metropol'de sadece halk müziği çalsa ya.
3: Arkadaşlar, arkadaşlar bir saniye ya. Oho! Herkes istediği tarz müziği 7/24 dinleyebilir artık. İndir abi Metropol FM app'ini. İndir, indir, sen de indir. Ne ararsan var. Hemen app'i indir ve gönlünce dinle. Ayrıca tüm bölgesel ve Almanya haberleri, podcastlar ve daha neler neler. Yeni app'imizi hemen indir. Hemen hemen indir, indir ve dinle.
4: Değerli dinleyicilerimiz, Paydos keyfimiz devam ederken çok değerli bir programımız başlıyor. Biraz sonra çok kıymetli sanatçımız Zeynep Avcı ile birlikte gurbet özel programımıza başlayacağız. Sizlerden gurbete dair hikayelerinizi alacağız. Sizlerle telefon konuşmaları yapacağız. Hikayelerinizi paylaşacağız. Gurbet sizin için neyi ifade ediyor? Aklınıza nasıl hikayeler getiriyor? İşte bunları bize gönderin. Bu defa mikrofon sizin. Biraz sonra Zeynep Avcı ile gurbet özel programımız başlıyor olacak. Hiçbir yere ayrılmayın.
3: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
5: Ich bin Thomas Brockt. Die schwarz-rote Koalition hat ihren Streit über eine Steuer auf zuckergesüßte Getränke beigelegt. Ab Juli 2027 sollen laut einem Kabinettsbeschluss je nach Zuckergehalt 26 oder 32 Cent steuerfällig werden. Kleine Hersteller mit weniger als 1 Million Litern im Jahr sollen davon ausgenommen sein.
6: Mit der Steuer will Finanzminister Lars Klingbeil Geld für den Bundeshaushalt einnehmen und zugleich die Hersteller dazu bringen, den Zuckergehalt ihrer Getränke zu senken. Für 2027 rechnet die Bundesregierung mit rund 690 Millionen Euro Einnahmen. Kritik kommt aus der Union. Hessens Ministerpräsident Boris Rhein nennt die Abgabe eine Teuersteuer. Sie belastet die Bürger zusätzlich und gefährde Arbeitsplätze in der Getränkeindustrie. Thomas Bleskin, Nachrichtenredaktion.
5: Plattformen wie TikTok, Snapchat oder Instagram sollen für Kinder unter 13 Jahren in Deutschland künftig tabu sein. Das Bundeskabinett beschloss in Berlin Eckpunkte für Übergangsregeln, bis entsprechende EU-weite Social-Media-Beschränkungen in Kraft sind. Diese hatte die EU-Kommission im September angekündigt. Wegen der Abstimmungen im EU-Parlament und zwischen den Mitgliedstaaten könnte es theoretisch lange dauern, bis es tatsächlich dazu kommt. Papst Leo hat Krebs und erholt sich nach seiner OP weiter in einem Krankenhaus in Rom. Dem 71-Jährigen wurde ein bösartiger Tumor aus seiner rechten Lunge entfernt. Wie es nun für ihn weitergeht, ist unklar.
7: Das wird schon alles gut gehen, sagt Leos Bruder in den USA optimistisch. Auch er hat Krebs und wird von Papstmitarbeitern hier auf dem Laufenden gehalten. Danach geht's Leo offenbar gut, er hat keine Schmerzen. Doch ob die OP den Krebs komplett entfernt hat, ob weitere Therapien notwendig sind, das checken Ärzte hier gerade. Die Ungewissheit bleibt also, auch wenn Leo die erste Hürde seiner Krankheit genommen hat. Aus Rom, Claudia Wächter.
5: Schwere Unwetter haben auf der griechischen Urlaubsinsel Rhodos ein Todesopfer gefordert. An der Küste wurde ein Mann leblos aufgefunden. Er soll von den Wassermassen mitgerissen worden sein. Sein Auto wurde im Meer gefunden. Auch in anderen Teilen Griechenlands richteten Starkregen und heftige Sturmböen schwere Schäden an. In einigen Gegenden fiel der Strom aus. Auch der Fährverkehr ist stark eingeschränkt.
3: TPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
8: Değerli dinleyenler, şimdi Türkiye'deki gündemi almak için İstanbul stüdyolarına bağlanıyoruz ve Güçlü Mete ile birlikteyiz. Güçlü, merhabalar.
9: Merhaba Ferhat, iyi yayınlar.
8: Çok teşekkürler. Güçlü, Halk TV'ye kayyum atandı. Mali Şube ekipleri Halk TV binasında arama yapıyor. Binaya girişler kapatıldı ve siyasilerden de Halk TV'ye yönelik kayyum haberleri sert tepkiler geldi.
9: Evet, sabah erken saatlerde kanalın yayını durduruldu kayyum atamasıyla beraber ve polis ekipleri de kanal içerisine girdi. Senin de ifade ettiğin gibi arama çalışmaları yaptılar. 17 gözaltı kararı vardı. 11 kişinin gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı. Bazı isimler şu anda yurt dışındalar. Suçlamalara baktığımızda Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu hakkında rüşvet, ihaleye fesat karıştırma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlamalarından bir soruşturma başlatıldığını açıkladı. Başsavcılık şu anda kayyum şu an görevinin başında ve Halk TV'de bant programlar yayınlanıyor.
8: Güçlü, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'la telefonda görüştü. Görüşmede tabii Husi saldırıları ve bölgedeki gelişmeler öne çıktı.
9: Evet Ferhat, senin de ifade ettiğin gibi zaten Türkiye'de bir karar alınmıştı. Şimdi Suudi Arabistan'a Türk askerinin de konuşlandırılacağı bilgisi paylaşılmıştı. Türkiye'nin Suudi Arabistan'ın yanında olacağını ve bu sınamanın aşılacağına inandığını belirtti Cumhurbaşkanı Erdoğan yapmış olduğu telefon görüşmesinde ve bu saldırıları en güçlü şekilde kınadıklarını belirtti.
8: Fon soruşturmasında eski bakan Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi hakkındaki mali tedbir süreci devam ediyor.
9: Şöyle söyleyelim, şöyle bir gelişme var çünkü 109 şüpheli isme adli tedbir getirilmişti ki aralarında bu şirketlerin, Tera Pusula gibi şirketlerin yöneticileri olan Emre Tezmen, Muhammed Yarız gibi isimler de yer alıyordu. Ancak bu arada soruşturma kapsamında daha önce tedbir kararı getirilen isimlerden olan Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya'nın tedbir kararlarının gönüllü ödeme hesaplarına yaptıkları ödeme sonrası kaldırıldığı bilgisi paylaşıldı.
8: Ve güçlü tanınan usta sanatçı, müzisyen Alpay 91 yaşında hayatını kaybetti.
9: Evet, Alpay 91 yaşındaydı, hayatını kaybetti. Fabrika Kızı, Eylül'de Gel gibi şarkılarla tanınan önemli müzisyenlerden birisiydi. Bir süre önce kendisinin çok bitkin ve çökmüş halinin görüntüleri de yayınlanmıştı. Bugünse vefat haberi geldi.
8: Ve bu hafta Avrupa maçları oynanıyor. Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray dün akşam öne geçmesine rağmen ağır bir yenilgi aldı. Ve Fenerbahçe bu akşam İngiltere deplasmanında.
9: Evet, senin de ifade ettiğin gibi Galatasaray öne geçmişti 1-0 ama Barcelona'ya 4-1 mağlup oldu. Buna ilişkin de Okan Buruk teknik direktör yediğimiz gol şans golü, ilk golden böyle bahsetti. Ve daha sonrasında da bu mağlubiyetin geldiğini ifade etti. Ve bu akşam Fenerbahçe Aston Villa deplasmanında saat 21'de sahaya çıkacak. Teknik direktör İsmail Kartal sakatlık riskini minimuma indirmek, dinlenmiş oyuncuları oynatmak ve takım bütünlüğünü korumak için bu maçlarda bazı oyuncuları oynatmayacağız diye bir açıklama yaptı.
8: Güçlü Mete, çok teşekkürler.
9: Ben teşekkür ederim, iyi yayınlar dilerim.
3: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Metropol FM hava durumu.
10: Mainz, Wiesbaden ve Rüsselsheim'de hava bulutlu, sıcaklık Mainz ve Wiesbaden'da 18, Rüsselsheim'de 19 derece. Gün boyunca Mainz ve Rüsselsheim'de 10 ile 19, Wiesbaden'da 8 ile 18 derece bekleniyor. Hava durumu sizlere Metropol FM Kayı Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
3: Metropol FM hava durumunu dinlediniz. Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.

0: Değerli dinleyicilerimiz, Paydos keyfimiz devam ederken özel bir programla sizlerleyiz. Açılış şarkısından da anlayacağınız üzere Zeynep Avcı ile birlikte bugün Gurbet özel programını tekrar başlatmış bulunuyoruz. Hoş geldin Zeynep.
1: Merhabalar, hoş buldum.
0: İyi ki geldin. Bu programı seninle birlikte sunuyoruz. Dinleyicilerimize mikrofon uzatıyoruz. Gurbet deyince aklımıza ne geliyor? Gurbet zamanlarında, o eski birinci neslin, ikinci neslin zamanlarında çocukluktan, gençlikten yaşadığımız, hatırladığımız anılarımız, hatıralarımız neler? Bunları anıyoruz. Neden? Çünkü Türkiye-Almanya İş Gücü Anlaşması'nın 65. yılını birlikte kutluyoruz. Ve Zeynep'le bunu yapmak istedik. Neden? Çünkü Zeynep de bu konuda bir şarkı yaptı arkadaşlar. İsmi de Gurbet. İstersen sen anlat bunu.
1: Evet, Gurbet şarkısı uzun zamandır gönlümde olan buradaki insanların hayatlarını anlatmak ne zamandır aklımda, fikrimde vardı. Nasıl yapayım diye düşünürken böyle bununla ilgili birçok hikayenin zaten olduğunu, birçok filmin, birçok romanların, kitaplarında yazıldığını. O yüzden ben dedim ki ben Almanca bir şarkı yapayım ama özellikle buradaki insanların değil de bizler bu neslin çocukları olarak neler yaşadık. Bizler annelerimizin o gözyaşlarıyla, o memleket hasretiyle büyüyen, aslında burada doğup büyüdük, başka bir şey tanımıyoruz ama o hasretlerle yoğrulup bizler içimizde ne zorluklar çektik, ne güzellikler yaşadık. Türkiye'ye gittiğimizde oraya kabullenilmeme, buraya geldiğimizde yine de bir dışlama, yani hiçbireye ait, bir yere ait olamama duygusu, bunun üzerine kurulu böyle güzel tatlı bir şarkı yaptım. 30 Ekim'de inşallah dinleyicilerimizle buluşturacağız.
0: Evet, şarkı çıkar çıkmaz biz de buradan yayınlıyor olacağız zaten. 30 Ekim'i seçme sebebimiz, değerli dinleyicilerimiz, ya seçmenin sebebi daha doğrusu, Türkiye-Almanya İş Gücü Anlaşması'nın yıl dönümü olması. 65 yıl dile kolay.
1: Evet.
0: Burada doğup büyüyen, bir ömrünü burada geçiren çok önemli ölçüde bir koca bir nesil var. Sen kaçıncı nesil oluyorsun, onu tekrar hatırlatalım.
1: Ben üçüncü nesil olarak Berlin'de doğdum ama az önce çok güzel bir konuya değindin. Birçok röportaj yaptım ben bu konuyla ilgili, bu şarkıyı yayınlamadan önce. Genel olarak neredeyse hayatlarını tamamıyla burada geçiren nesille, ikinci nesil mesela benim anne babam olarak. Burada benim babam 14 yaşında gelmiş, bunun gibi keza çok erken yaşta gelip aslında sadece çocukluğunu Türkiye'de geçiren insanlarla röportajlar yaptığımda, bütün hayatınızın geriye baktığınızda en son sorduğum hep aynı soruydu. Bütün hayatınız burada geçti. Aslında çok güzel şeyler yaşamışsınız, güzel şeylere ulaşmışsınız. Peki bir gün bir şeylere veda etmek zorunda kaldığınızda en son nerede geçirmek istersiniz dediğimde herkes gerçekten hiç düşünmeden memleketimizde dediklerinde, ne kadar da burada büyüsek, ne kadar da hayatımızın %90'ını burada da geçirsek, o damarımızda hala o memleket kanı akıyor.
0: Tüylerim diken diken oldu sen anlattıkça. Evet, bu son söylediğin detay da çok önemli. Ömrümüzü burada geçirsek de bazen son ömrümüzün son vaktini, son o veda kısmını Türkiye'de gerçekleştirmek istiyoruz. Peki dinleyicilerimize de sormak istiyorum. Değerli dinleyicilerimiz, siz bu konuda ne hissediyorsunuz? Siz bir ömrünüzü burada geçirmiş olsanız da Türkiye'ye bir şekilde dönmeyi, Türkiye'de bulunmayı istiyor musunuz? Hikayeleriniz neler? Bu defa Zeynep'le birlikte mikrofonu size uzatıyoruz. Gurbet hikayelerinizi can kulağıyla dinlemek için sabırsızız ses kayıtlarınızı gönderebilirsiniz. Bizi arayabilirsiniz. Sizi bekliyoruz.

0: burası da ne böyle? Yeni mi açıldı?
1: Hmm, evet. Günay's ızgara ve kasaphane açıldı.
0: 1976'dan bugüne değişmeyen Günay kalitesiyle akşama ne pişirsem diye düşünmeyin. Siz de hemen Günay's Fish'in tam karşısına uğrayın. Bu lezzeti yerinde yaşayın.
2: 30 yıldır gördüklerimizi gösterebilsek. Yaşama ağır şartlarda başlayan masum yavruları, anne babasız hayatı tutunmaya çalışanları, yardımla değişen hikayelerini, umut dolan geleceklerini. Islamic Relief olarak 30 yıldır bağışlarını yetim çocuklara ulaştırıyor, en önemli ihtiyaçlarını karşılıyoruz. IslamicRelief.de adresini ziyaret et ve şimdi bağış yap.
3: Dikkat! Masa başı insanı değilsen bu ilan senin için. Bütün gün dört duvara bakmak ve en iyi arkadaşının bilgisayar ekranı olmasını istemiyorsan işte senin fırsatın. Almanya'nın en büyük özel radyolarından Metropol FM, Hessen bölgesi için reklam danışmanı arıyor. Satış tecrüben var mı? İnsanlarla konuşmayı, yeni bağlantılar kurmayı ve başarıya göre kazanmayı seviyor musun? Reklam tecrüben olmasa da olur. Reklam dünyasını biz sana öğretiyoruz. Müşterilerle tanış, fikirlerini sat, kendi başarımı yarat. Geleceğini bekleme, geleceğini kendin şekillendir. Şimdi Metropol FM'e başvur, reklam dünyasına adımını at. metropolfm.de

0: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Metropol FM. Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk. Özyörem.
1: Değerli dinleyicilerimiz, Zeynep Avcı ile birlikteyiz ve gurbet özel programımız devam ediyor. Sizlerden hikayelerinizi dinliyoruz. Ne hikayeler geliyor değil mi Zeynep?
2: Evet ya, gerçekten. Az önce yine tüylerimiz diken diken dinledik.
1: Her türlüsünü duyuyoruz yani gurbetin. Her nesilden her farklı duygu yükünü aslında burada biz de onlarla paylaşmış oluyoruz. Şimdi bir dinleyicimizin bir ses kaydı var. Hemen onunla başlamak istiyorum.
3: Yani dört kardeş bir odada yaşadığımızı senelerce hatırlıyorum. Şimdi ise anne oldum ve küçüklüğümde hiç kendi odamın olmadığı için oğluma elimden geleni vaat etmeye çalışıyorum. Yani biz küçük şeylerle büyük bir dünyamız vardı. Şimdi ise büyük bir dünyada insanlar kendini küçük ve yalnız hissediyor. O yüzden bence insanlar biraz geçmişle biraz daha vakit geçirsin. Biraz daha güzel günler geçmişte, bilmiyorum nedense çok daha değerli ve çok daha önemli günlerdi. Onlar bizi bugün yapan biziz zaten. Şimdiki jenerasyon bunu bilemez. Ama çok güzel bir sohbetiniz var. Allah arttırsın. Kendinize iyi bakın.
1: Konuşurken bile nasıl geçmişe daldı değil mi?
2: Evet böyle. Ama ne güzel bir konu gerçekten, küçücük bir dünyada kocaman kocaman hayallerimiz vardı. Şimdi ise tam tersi diyebilirim. O yüzden burada da çok doğru bir nokta var aslında. Geçmişle ilgili biraz daha vakit geçirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Yani onların biraz daha değerini çıkarabilmemiz için, bugünün aslında değerini daha iyi anlayabilmemiz için ufak tefek şeylerden daha çok mutlu olabilmenin yollarını bulamıyoruz bazen. Çünkü hayat çok çabuk dönüyor. Her şey çok fazla, dışarıdan bir sürü etkenlerimiz var. Ama şöyle en azından böyle bir ara ara böyle bir geçmişe dönüp bir fotoğraf bile aldığımızda neler çıkıyor içinden. Bunlara biraz daha vakit harcarsak sanırım biraz daha değerlerimizi ön plana çıkarabiliriz.
1: Şarkılar da işte belki bize bu köprüyü kuruyor. Şimdi mesela bu çalacağım şarkı kimisini o eski zamanlara götürüyordur. O uzun yolculuklarında eşlik eden bir şarkı bu şarkı. İbrahim Tatlıses'in Yallah Şoför şarkısı. Değerli dinleyicilerimiz, gurbet programımız devam ediyor. Sizin de böyle gurbet deyince aklınıza gelen şey, eskilere döndüğünüzde aklınızda beliren o hikayeler varsa bizlerle paylaşın. Zeynep Avcı ile bugün gurbet programını sizlere sunuyoruz.

0: İster nefis gouda, ister yumuşacık mozzarella. Gazi ile her lokma ayrı bir lezzet. Şimdi tüm marketlerde. Gazi, hayat seninle güzel. Metropol FM Aktüel Rhein-Main.
1: Rheinland-Pfalz eyaletinde bir elektrik kesintisi dev bir uyuşturucu serasını ortaya çıkardı. Kusel-Altenglan bölgesinde arızayı gidermeye çalışan elektrik şirketi çalışanları uyuşturucu serasını ortaya çıkardı. Polis boş olduğu düşünülen bir binaya ulaştı. Binanın özel katlarında aydınlatma ve havalandırma sistemleriyle donatılmış profesyonel bir kenevir yetiştirme tesisi bulundu. Değerli dinleyenler, Bad Dürkheim bölgesindeki bir futbol kulübünde gizli çekim skandalı yaşandı. 64 yaşındaki eski bir kulüp görevlisi, kadınların ve kız çocuklarının soyunma odasıyla duş bölümlerini gizlice görüntülemekle suçlanıyor. Frankenthal Bölge Savcılığı ele geçirilen kayıtlarda reşit olmayan kız çocuklarının da bulunduğunu açıkladı. Görüntülerin internette yayınlandığına ilişkin henüz bir bulgu bulunmazken soruşturma devam ediyor. Ludwigshafen kentinde yeni belediye binası projesi bir kez daha ertelendi. Berliner Platz'ta 11 yıldır boş duran inşaat çukurunun güvenli olmadığı belirlendi. Palatineo adlı yeni binanın inşaatına en erken Mart sonu veya Nisan 2027'de başlanabilecek.
0: Almanya ve Dünya Gündemi.
1: Almanya'da federal hükümet şekerli içeceklere vergi konusunda uzlaştı. 1 Temmuz 2027'den itibaren 100 mililitresinde en az 5 gram şeker bulunan içeceklerden litre başına 26 sent, 8 gramdan itibaren ise 32 sent vergi alınması planlanıyor. Yılda 1 milyon litreden az üretim yapan küçük şirketler muaf tutulacak. Hükümet vergiden 2028'de 925 milyon euro gelir bekliyor. Değerli dinleyenler, Almanya'da Ukrayna'nın Avrupa Birliği üyeliğine verilen destek azalıyor. Bertelsmann Vakfı'nın araştırmasına göre üyeliği destekleyenlerin oranı 2022'de %61 iken bu yıl %41'e düştü. Almanların %36'sı en büyük kaygı olarak mali yükü gösteriyor. Avrupa Birliği genelinde ise katılımcıların %53'ü Ukrayna'ya yakın zamanda tam üyelik verilmesine karşı çıkıyor. Ve iflas sürecinde galeriya çalışanları için maaş güvencesi sağlandı. Federal İş Ajansı 9650 çalışana iflas ödeneği verilmesini onayladı. Böylece Almanya genelindeki 83 mağaza şimdilik faaliyetlerini sürdürebilecek. İflas yöneticisi yeni yatırımcı ararken bazı mağazaların kapatılması da gündemde.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.

0: Eskilere gittik bu şarkılarla birlikte. Zaten bugün bu programın hakkı bu şarkılarla veriliyor gibi. O kadar güzel yerlere yolculuk yaptık ki şarkılarla. Değerli dinleyicilerimiz, Gurbet Özel programımız devam ediyor. Zeynep Avcı ile birlikteyiz. Sizlerden gelen hikayelerle devam ediyoruz. Hemen bir ses kaydı dinletmek istiyorum. Buyurunuz. Şimdi ismine bakmak istiyorum. İsmini yazmamış ama o kadar güzel bir hikaye anlatmış ki. Bakınız, şöyle söylüyorum.
1: Ben dinledim. Dün sohbetinizi çok güzeldi. Çok geçmişe götürdü beni, anılarıma. Biz 99'da Almanya'ya geldik. Tabii ki yabancıyız. Dil bilmiyoruz. Yurt yordan bilmiyoruz. Babam önceden geldiği için bir odalı evde kalıyordu. 4 kardeş, anne baba, hepimiz bir odada kaldık. Üstüne kuzenimiz de geldi. Seneler sonra dili öğrendikten sonra babamla devlet dairelerine tercümeye gidiyorum. Tabii ki annem babam hala dili öğrenmemişler. Babam çok sinirli bir adam olduğu için bazen sinirli ve agresif Türkçe söylüyordu. Kürtçe söylüyordu. Hani ağzı biraz bozuk olduğu için ben de bunu çocuk devlet dairesinde çalışan falan. Kadın bana diyordu, adam da diyordu, baban ne diyor? Ben onlara babamın ne dediğini açıklayamam tabii ki, olmaz yani. Ne diyeyim hani, babam şimdi size sövüyor mu diyeyim, ne diyeyim? Çok bir zor durumdaydık. O generasyon çok kötü. 90'lı doğumluyum.
0: 90 doğumlu. Zeynep, buna benzer hikayelerin oldu mu senin?
2: Yani benim olmadı Allah. Yani babamın ağzı bozuk değildi ama buna benzer çok hikayeler duydum. Yani annemin vardır öyle bir hikayesi ama şu an tabii burada söylemeyeyim. Bir kafeterya işletiyorduk o dönem. Oradaki insanlara tatlı yapmış. Buyurun diyor, işte was zum süß ich dedi. Ondan sonra tadını da anlatmak için güzel diyeceği yerde başka bir kelime kullandı. Ay. Onun için anne dedik, artık böyle onu arkaya çekene kadar artık onu bir şekilde düzeltmeye çalışıyoruz ya. Ama bunun gibi tabii birçok evet, komik hikayeler var. Ama burada insanların artık, hani Alman insanların bu konuda çok daha toleranslı olduğunu ben bariz yaşadım yani. O an zaten anlaşılıyor. Hiçbir şekilde bir yanlış anlaşılmadı olmadığının bayağı böyle bunun gibi örnekler yaşadık.
0: Alışmışlar yani,
2: evet,
0: onlar
2: evet
0: da.
2: Hani o anlamda o kelimenin bilerek kullanılmadığını biliyorlar artık.
0: Onlar da artık yeni bir dil öğrendiler bizim sayemizde. Hani o karışık, o karmaşık dil var ya, o gaflarda bulunuyoruz zaman zaman. Ben de Almancayı öğrenen biri olarak bazen yanlış bir şey çıkabiliyor ağzımdan ama gülerek karşılık veriyorlar.
2: Evet evet, aynen.
0: Allah'tan ona alışmışlar. Değerli dinleyicilerimiz, sizden gelen hikayelerle devam ediyoruz. Bir hikaye daha dinletmek istiyorum hatta. Stuttgart'tan Sevda bir hikayesini anlatmış. Hani demiştik ya, bazen günün sonunda insan işte ömrünün sonunda Türkiye'ye geri dönmeyi düşünebiliyor bir noktada diye. Bir dinleyicimiz bu konuyla alakalı şöyle fikrini paylaşmış.
3: Merhaba Esra. Konunuza değinmek istiyorum ve teşekkür ediyorum bu konuyu dile getirdiğiniz için. Ben gurbet çocuğu olarak ikinci nesil olarak buraya geldim. Rahmetli babam bizi getirdi buraya ve çocuk yaşta ağır yükler altında yetiştik. Anne babalarımızın dil bilmemelerini, yol bilmemelerini, güçlüğünü bize omuzlandık diye düşünüyorum. Ben kendi adıma konuşuyorum en azından. Ve aynı zamanda okulda kendimiz sorumluluklar alıp başarılı olmaya çalıştık. Dil öğrendik, kendi dünyamızda mücadele verdik. Bugünlere geldik. Ve ben kendimi şu an burada evde hissediyorum. Kendimi burada daha iyi hissediyorum. Türkiye'ye de tabii ki gidiyorum arada. Fakat vatan olarak burada kendimi mutlu hissediyorum. Rahat hissediyorum, öyle diyeyim. Ve iyi yayınlar diliyorum.
0: Burada büyümüş evet. Ve diyor ki, ben diyor burada hissediyorum kendimi daha iyi. Burası benim vatanım diyor.
2: Evet, bunun gibi birçok hikayeyi de dinledim gerçekten. Bu da güzel bir şey. Demek ki bazı şeyleri de doğru yapmışız. Böyle diyebiliyorsak, hani o kadar da böyle bir şeylerin pişmanlığını yaşayamıyorsak, bu da güzel. Olayın güzel tarafından da bakmak gerekiyor tabii ki.
0: Değil mi? Gurbet dediğimiz o kelime. Gurbetle başlıyorsun. Gurbette gibi hissediyorsun ama sonra burası senin vatanın oluyor.
2: Evet.
0: Vatanın olduktan sonra işte o gurbet kavramı da değişiyor gibi.
2: Çok ilginç. Gurbet kelimesi, ben bu şarkıyı yazdığımda Alman bir aranjörle beraber yaptık biz bu şarkıyı ve bana dedi ki şarkının adı ne olacak dedi. Ben dedim gurbet. Bana dedi ki gurbeti nasıl anlatabiliriz? Almancası nedir gurbetin dediğinde böyle bir kaldım. Herkesin adına bir isim geliyor ama aslında gurbet nedir dediğimde bu konuyu da çok merak ediyorum aslında. Yani dinleyicilerden gurbeti Almanca olarak nasıl tercüme ederler? Bunu çok merak ediyorum. Merakla bekliyorum.
0: Çok güzel bir soru. Ben de merakla bekliyorum. O zaman değerli dinleyicilerimiz söz sizde. Aşk.

0: Paydos keyfi size Öz Yörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Dur dur dur. Aa, burası da ne böyle? Yeni mi açıldı?
2: Hmm, evet. Günay's ızgara ve kasaphane açıldı.
1: 1976'dan bugüne değişmeyen Günay kalitesiyle akşama ne pişirsem diye düşünmeyin, siz de hemen Günay's Fish'in tam karşısına uğrayın, bu lezzeti yerinde yaşayın.

0: Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın.
2: Değerli dinleyicilerimiz, Paydos keyfimiz devam ederken Gurbet özel programımızla birlikteyiz. Zeynep Avcı ile birlikteyiz. Zeynep, iyi ki geldin. Çok birbirinden içimize işleyen hikayeler dinliyoruz seninle gurbete dair. Şimdi bir şeyden bahsetmiştin. Sen de konusunu açmıştın. Burada eninde sonunda, işte günün sonunda burada yaşayan insanlar bir şekilde Türkiye'ye dönmek istiyorlar demiştin. Bir dinleyicimiz, ay bunu dinlerken çok etkilendim. Çok kısa bir ses kaydı ama o kadar yoğun bir anlatım ki. Bak şöyle diyor.
3: İyi yayınlar Esra Hanım, kolay gelsin. Cenaze fonu yaptırdım ben, hiç yoktan cenazem döner diye. Memleket özlemi bir başka.
2: Nasıl iç çekti duydun
4: mu? Of evet.
2: Bu konu öyle ama insanın hep düşündüğü, ya gençliğinde bile düşündüğü bir şey bu.
4: Evet, burada çoğu insanımızın, gerçekten burada yaşayan Türklerin, herkesin muhtemelen böyle bir cenaze fonu vardır diye düşünüyorum.
2: Evet. Şimdi bir dinleyicimiz Şerife Hanım bir ses kaydı göndermiş. Kendi hikayesini anlatıyor. 72 yılında gelmiş, şöyle diyor.
5: Esra, ben yine Şerife. 1972'de Almanya'ya geldim. Nordsee Otel'de çalışmaya başladım. Rahmetli eşim 2 sene dururuz gideriz diyordu. 50 seneyi geçtim, ben buradayım da hala gidemiyoruz. İkincisi, orada Almanca bilmiyordum, etmiyordum. Ondan sonra karnım, canım istiyordu, tavuk istiyordu. Lukata baktım ya, kitapta yazıyor ki Hun. Ben de Hun diyordum. Hun demiyordum, Hun diyordum. Adamlar da bana köpek gösteriyorlar, bunu mu yiyeceksin diye. Yani böyle bir vakalarımız oldu. Nordsee'den Berlin'e gelmemiz de bir acayip bir hikaye oldu. Bize bir levha verdiler, önümüze taktılar. O levhayla biz Berlin'e geldik ama ne yazıyordu hala bilmiş değilim.
2: Ben bunu
4: İlginç,
2: çok merak
4: ben
2: ettim.
4: Ben de merak ettim
2: Nordsee'den
4: bunu.
2: Berlin'e gelirlerken önlerine bir levha takmışlar değerli dinleyicilerimiz. Bu levhanın ne olduğunu hala bilmiyorum dedi. Bak 50 yıl olmuş, hala bilmiyorum
4: ben
2: dedi.
4: Ben de ilk defa duyuyorum açıkçası.
2: Hiç duymadın mı?
4: Hiç duymadım.
2: Ne olabilir peki, dinleyicilerimize soralım.
4: Bence de.
2: Bilir kişi dinleyicilerimizden kesin buna bir tahmini olan vardır. Ne olabilir? Nordsee'den Berlin'e, işte 70'lerin ortasında diyebiliriz, 80'ler diyelim hadi. Gelirlerken bir levha takmışlar. Bu ne olabilir? Niye takmış olabilirler? Bu sorunun cevabı olan varsa, bir tahmini olan varsa, bilgisi olan varsa lütfen aydınlatsın. Vallahi biz bulamadık. Sizden mesajlarınızı bekliyoruz. Bir de şeyi sormuştu. Zeynep, sen şeyi sordun ya, gurbetin Almancası ne olabilir?
4: Evet.
2: Dinleyicimiz şöyle diyor.
6: Merhabalar, ben Seher, Hamburg'dan arıyorum. Evet, güzel bir soru. Birçok Türkçe kelimenin Almanca'da karşılığı gerçekten çok zor bulunuyor. Tam anlatılabiliyor mu bilmiyorum ama gurbeti ben şöyle tanımlayabilirim. Das Gegenteil von Heimat, Fremde.
2: Evet. Nasıl sence?
4: Çok güzel.
2: Güzel bir tanım oldu.
4: Evet, ben de buna benzer bir tanımla anlatmıştım zaten.
2: Şarkında.
4: Evet.
2: O zaman 30 Ekim'de şarkında bu tanımı bol bol dinliyor olacağız.
4: Evet, öyle olacak.
2: Muhteşem. Değerli dinleyicilerimiz, Gurbet Özel programımız devam ediyor. Zeynep Avcı ile birlikteyiz. Radyolarınızda Gülden Karaböcek eşlik ediyor. Dilek Taşı.

0: Gülden Karaböcek müthiş eşlik etti Gurbet Özel programımıza. Değerli dinleyicilerimiz, Zeynep Avcı ile birlikteyiz. Gurbet Özel programımız devam ediyor. Gurbet deyince aklınıza gelen şeyler, hikayeleriniz var mı demiştik. Bizim Köln'de program yapan çok değerli sunucumuz Fuat bize ses kaydı göndermiş. Bugün ne yazık ki hasta olduğu için program yapamamıştı ama gördüğünüz gibi konuşmadan duramıyor kendisi. O da bir gurbetçi çocuğu ve ses kaydını hemen sizlerle paylaşmak istiyorum.
1: Selamlar, ben Fuat. Ben de dinleyicilerimiz gibi kendi gurbet hikayemi paylaşmak istedim sizlerle. Ben 3. nesilde bir gurbetçi çocuğuyum. Zamanında dedemler ve kardeşleri gelmişler. Önce Avusturya'ya, sonra Almanya'ya. Ben onların emeklerinin sonucu okumuş, burada yetişmiş, Almanca'ya da Türkçe'ye de hakim olan ve iki kültür arasında da yaşamayı başarmış bir genç olarak sizlere sesleniyorum. Bugün Metropol FM'de çalışıyorsam, sizlere her gün seslenebiliyorsam bunda bu zamanda gelen, geçmişte buraya gelen büyüklerimiz sayesinde kendilerine buradan

0: yaşamış bir Türk genciyim dedi.
1: Çok doğru.
0: Bunu evet. başarı olarak tanımlar mısın?
1: Elbette ki başarı, yani tabii ki de çok büyük bir başarı. Çünkü yani evde aslında tamamıyla Türk kültürü içinde yaşıyorsun. Ama böyle köküne kadar. Türkiye aslında çok daha böyle ilerlemiş durumdayken bile biz hala o köklerimize çok aşırı bağlı olup hala böyle kültürel bağlantılarımıza önem gösteren bir ortamda yaşıyorduk. Ama aynı zamanda okula gidiyorsun. Orada tamamıyla farklı bir hayat. Dil olsun. Dil zaten apayrı bir konuydu. Onunla birlikte ikisini harmanlaman gerekiyor. Sonra burada kendini adapte ettiğin bazı özellikler var. Sonra Türkiye'ye gidiyorsun. Orada bir yadırganıyorsun. Ne alaka vesaire bunun gibi konularla. Tekrar bir oraya göre bir değişmeye çalışıyorsun. 6 hafta yaz tatili boyunca. Tekrar buraya geliyorsun. Hala böyle oranın orada alışığa gelmiş bir şeylere alışıyorsun. Geliyorsun burada onları adapte etmeye çalışıyorsun. Tekrar bir yadırganıyorsun. Hı-hı. Ve bu böyle bayağı bir küçüklüğümüzde harmanlanıyoruz ki biz de büyüyene kadar artık oraya gidince farklı bir şeye adapte oluyoruz. Buraya gelince artık ikisini de buranın düzenini, oranın biraz böyle daha kaotik, daha böyle yaparız ederizlerle harmanlayıp özellikle bu benim şu an müzik hayatımla ilgili.
0: Evet, doğru.
1: Çok getirileri oldu bana. Hani burada doğum büyümenin her şeyi böyle çok organize şekilde yapabilmemizin. Oranın böyle insanların yaparız ederiz ama hiç yoktan bir şeylere çözüm bulabilmelerini burayla beraber karıştırınca buranın avantajını oraya, oranın avantajına çevirebiliyoruz.
0: Ne kadar güzel anlattın. Aslında evet, o bahsettiğiniz, o başarı dediğiniz kavramı çok iyi anlıyorum. Burada kendimden mesela şöyle düşünüyorum. Ben sonradan göçen bir göçmenim, yani gurbetçi çocuğu değilim. Burada gurbeti çok iyi görebilsem de, insanları bol bol dinlesem de ben sonradan göçen biriyim. Ve bizde mesela sonradan göçenlerde şöyle bir şey oluyor. Biz Alman kültürüne dair böyle çok, o kültüre dair bir şey gördüğümüzde böyle aa falan oluyoruz. Aa, nasıl siz bunu mu yapıyorsunuz diye şok oluyoruz. Ama siz zaten bunun içinde adapte olarak büyüdünüz. Bize böyle inanılmaz, yani işte 30'lu yaşlarımızda bizde şok etkisi yaratan o kültür farklılığı sizin zaten, yani sizin zaten küçüklüğünüzden evet. adapte olduğunuz bir şey.
1: Bununla ilgili çok komik bir anı anlatayım. Muhtemelen çok kişi yaşamıştır bunu. Mesela küçüklüğümüzde, ilkokul zamanımızda arkadaşlarımız oyun oynamaya giderdik evlerine ve saat böyle 6 olduğunda falan anne baba gelirdi veya çocuk odasına, işte Zeynep'ciğim lütfen hani rica etsem hani bir saatliğine bir evine gider misin, biz yemek yiyeceğiz denirdi mesela. Sonra biz böyle önce şaşırırdık tabii ki, ne alaka, hani bizde yemek hep beraber yenir, misafir de olsa 20 kişi de olsa. İlk etapta yadırgıyorsun bunu ama artık o kadar normal ki ben bile artık böyle mesela çocuğuma, şimdi insanlar kızacaklar bana ama doğum günlerine mesela davetli olduğunda oğluma soruyorum mesela. Oğlum ne yediniz doğum gününde diyorum. Anne hiçbir şey yemedik diyorum. Nasıl yemediniz oğlum diyorum. 4 saat anne yemedik. Tamam anneciğim. O zaman bizim doğum gününüzün partimizde bizim de yemeğimiz yok o zaman diyorum artık. Ama, şimdi Türkiye'den biri evet. gelen biri buna ne yapıyorsunuz dedi. Ne oluyoruz? Ama biz de buraya adapte olmak zorundayız. Değil çünkü mi? Her şeyin de bir sınırı var ama gayet evet. normal karşılıyoruz bu tarz konuları.
0: Evet doğru, o da bir uyum sağlama.
1: Oturma
0: yani.
1: Odasında bile beklediğimiz olmuştur mesela. Ay. Aile yemek yiyene kadar. Bununla ilgili de mesela benzeri hikayeler varsa çok merak ediyorum. Çünkü of. Biliyorum çok yaşayanlar var bu konuları.
0: Vardır değil mi? Ay.
1: Hiç düşünemiyorsun değil mi böyle bir şey?
0: Hiç düşünemiyorum. Mümkün değil. Yani şu an olsa yine böyle bir şey yaşayacağımı düşünmüyorum. O kadar hikayeleri duyuyorum. Şu an gitsen bir misafirliğe. Ay çok acayip. İçim acıdı ya anlattıkça. Evet değerli dinleyicilerimiz, sizin var mı böyle hikayeleriniz? Dediğim gibi ben burada kültür farklılığını 30'lu yaşlarımda, 20'li yaşlarımda gördüğümde şok yaşıyorum ama sizin zaten küçüklükten aşina olduğunuz o farklılıkları siz nasıl karşılıyordunuz? İşte az önce Fuat'ın bahsettiği iki kültür arasında yaşamayı başarmış biriyim dediği noktada sizin başarınız neydi? Bu hikayelerinizi almaya devam edeceğiz. Güzel bir şarkı bizlere eşlik ediyor. İnce ince bir kar yağar.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Thomas Brockt. Bundeskanzler Merz will, dass sich die EU stärker gegen unfaire Handelspraktiken anderer Staaten wehrt. Beim bevorstehenden EU-Gipfel soll deshalb über ein neues Instrument zum Schutz von Industrie- und Lieferketten beraten werden.
2: Merz nannte China zwar nicht ausdrücklich, sein Ärger dürfte sich aber vor allem gegen Peking richten. Denn er sprach von hohen staatlichen Subventionen, künstlich niedrigen Preisen und Überkapazitäten. All das wirft die Bundesregierung den Chinesen immer wieder vor. Der Kanzler forderte, dass die EU bei gezielten Angriffen auf einzelne Branchen künftig schneller reagieren kann. Deutschland und Frankreich haben laut Merz dafür Vorschläge gemacht, über die beim Gipfel möglichst zügig entschieden werden soll. Thomas Bleskin, Nachrichtenredaktion.
1: Die Bundesregierung hat eine Steuer auf zuckerhaltige Getränke auf den Weg gebracht. Betroffen sind Softdrinks mit mindestens 5 Gramm Zucker pro 100 Milliliter, also Limonaden, Eistees, Energydrinks oder Fruchtsaftgetränke mit Zuckerzusatz. Die Steuer soll ab Juli 2027 gelten und in 2 Stufen je nach Zuckergehalt erhoben werden. Laut Finanzministerium könnte der Bund damit 690 Millionen Euro im Jahr 2027 einnehmen. Schwere Unwetter haben in vielen Regionen Griechenlands Schäden angerichtet. In einigen Gegenden fiel der Strom aus. Auch der Fährverkehr ist stark eingeschränkt.
3: Die heftigen Unwetter haben vielen Urlaubern die Ferien vermiest. Flüge nach Rhodos mussten nach Kreta umgeleitet werden. In zahlreichen Regionen fiel innerhalb von nur 12 Stunden so viel Regen wie sonst im gesamten Oktober. In der Ägäis peitschen schwere Stürme über das Meer, die meisten Fähren bleiben in den Häfen. Vielerorts fiel auch der Unterricht aus. Aus Athen, Takis.
1: Zwei Unbekannte haben mitten in Essen 2 Justizbeamte angegriffen und einen 34 Jahre alten Häftling befreit. Die beiden Justizbediensteten, die den Gefangenen in eine Arztpraxis bringen sollten, wurden überwältigt und gefesselt. Der Häftling und seine beiden Helfer flüchteten anschließend in unterschiedliche Richtungen. Die Polizei ist im Großeinsatz und warnt, die Männer könnten bewaffnet sein.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Merhaba sevgili dinleyenler, mikrofonda ben Volkan Ağır. Halk TV'nin İstanbul'daki merkez binasında polis araması yapıldı ve kanala kayyum atandı. Halk TV'nin aktardığına göre TMSF tarafından İbrahim Paşalı kayyum olarak görevlendirildi. Binaya girişler durduruldu, televizyon yayını da kesildi. Genel yayın yönetmeni Suat Toktaş'ın yayının sürdürülmesi talebinin kabul edilmediği bildirildi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ise karara tepki göstererek bunun basın özgürlüğüne müdahale olduğunu savundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'la telefonda görüştü. Görüşmede bölgedeki gelişmeler ve Suudi Arabistan'a yönelik Husi saldırıları ele alındı. Erdoğan, saldırıları güçlü şekilde kınadıklarını belirterek hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi. Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin önümüzdeki süreçte de Suudi Arabistan'ın yanında olacağını söyledi. Fon Koordinasyon Kurulu 5. toplantısını yaptı. Resmi açıklamaya göre A1, Buls ve Pardus yönetimindeki fonlarda bulunan 43.643 yatırımcıya toplam 6,4 milyar lira ödeme gerçekleştirildi. Geriye kalan 49 fondaki 34,1 milyar liralık tasfiye işlemlerinin hafta sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor. Sürecin hukuki çerçevesini düzenleyen kanun teklifi ise bugün Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında bugün İngiliz ekibi Aston Villa ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Saat 21'de başlayacak karşılaşma TRT1'den canlı yayınlanacak. Basketbol Avrupa Ligi'nde Beşiktaş bugün Hapoel karşısında saat 18'de maça çıkacak. Anadolu Efes ise Bayern ile bugün saat 19.30'da karşılaşıyor. Herkese iyi akşamlar sevgili dinleyenler.
0: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Metropol FM Hava Durumu.
5: Mainz, Wiesbaden ve Rüsselsheim'de hava güneşli ve hafif bulutlu. Mainz'da sıcaklık 18, Wiesbaden'da 17, Rüsselsheim'de 20 derece. Gün boyunca Mainz'da 10-19, Wiesbaden'da 8-19, Rüsselsheim'da 10-20 derece bekleniyor. Hava durumu sizlere Metropol FM Kayı Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM hava durumunu dinlediniz. Öz Yörem Sucuğ'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk. Öz Yörem. Özünde mutluluk
6: var. Değerli dinleyicilerimiz, Paydos Keyfimiz devam ediyor ve biz bugün özel bir programla sizlerleyiz. Türkiye ve Almanya İş Gücü Anlaşması'nın 65. yılını kutluyoruz. Zeynep Avcı ile birlikteyiz. Bugün bu gurbet programını birlikte sunuyoruz. Ne hikayeler geliyor, değil mi?
7: Evet, gerçekten.
6: Şimdi bir dinleyicimiz ses kaydı göndermiş. Hikayesini anlatıyor. Gurbet deyince hissettiklerini anlatıyor. Sizlerden gelen hikayelerle devam ediyoruz değerli dinleyicilerimiz. Beyhan'ı dinliyoruz.
8: Merhabalar güzel bayanlar. İkinizi de sevgiyle selamlıyorum. Ben Beyhan. Berlin'den size sesleniyorum. Benim annem babam 1966 yılında Almanya'ya gelmişler. Münih kentine, Münih'te bir köye, Garmisch-Partenkirchen ilçesine gelmişler. Orada restoranta bir eleman olarak, mutfak işçisi olarak alınmışlar ve orada konaklıyorlarmış da. Onlar geldiği vakit köylerden bayağı bir oranın, işte o zamanın oranın köylüleri gelmiş ve bunları gerçekten inanın saçını başını dişini ağzının içine bile bakmışlar ve anlattıkları kadarıyla işte biz sizi daha böyle 2 metre boyunda biliyorduk, işte ten renginizi biz farklı biliyorduk, işte siz normalmişsiniz nasıl vesaire ya? Gibi böyle çok ilginç ilk iletişimler kurmuşlar yani. Aynen. Daha sonra anneme şunu sordum babama, siz dedim neden o ilk jenerasyonun Almancası bu kadar kötü, neden yani geliştiremediniz? Sonuçta sizin o zamanki işverenleriniz hep Almandı. Şu an hepsi Türk olsa da ileride geçmişte hepsi Almandı diye sorduğumda annem şunu söyledi. Biz dedi o zaman dedi yabancı olarak geldik ama karşı taraf bizimle konuştuğunda, iletişim kurduğunda sanki biz özürlüymüşüz gibi bağırarak konuşuyordu dedi. Bir de cümleyi ters kurarak hep bizimle konuşuyorlardı. Sanki böyle biraz kıt akıllıyız ve o zaman daha iyi anlarmışız gibi ya. O şekilde konuşuyorlardı dedi. Şöyle bir örnek verdi. Örneğin dedi bana demek istiyorlar ki işte yarın saat 8'de işte olacaksın. Bağırarak şu şekilde Du morgen kommen 8 Uhr arbeiten okay. Yani
6: evet, değil mi? Bu da yaşanıyor. Ve o zamanki mesela birinci neslin Almancasına baktığımızda onlar da sanki böyle tane tane konuşuyor gibi.
7: Ve o jenerasyonun hala öyle konuştuklarını görüyoruz.
6: Evet. Ya bu da kendine has bir kültür bence yani. O zaman kesinlikle öyle öğrenmişler çünkü. Almanlar öyle evet öğretmiş.
7: Demek ki doğrusu budur.
6: Demek ki tane tane bağırarak konuşacağım diye. Vay be, ne hikayeler. Birinci nesil zaten bambaşka bir dünyaya gelmiş. Evet. Bambaşka şeyler yaşamış. İkinci nesil keza kendine has şeyler ve üçüncü nesil o şekilde devam ediyor. Bir dinleyicimiz de bir hikayesini anlatmış. Biraz buruk bir hikaye, şöyle diyor.
9: Türkiye'den yeni gelmişim 2001'de. Tabii ben param yok. Böyle misafir beni davet ediyorlar. Bir arkadaşın yerine gittim. Kendine yemek aldı. Tabii ben de acım ama param yok ısmarlamaya. Çok acayipime gitmişti. Mesela ben Türkiye'de olsa arkadaşıma yani ne yiyorsam ona da aynısını alırdım. Yani bu çok benim içimi acıtmıştı. Yani gerçekten sonra bugünüme geldiğimde dedim ki bir tane gurbetten gelen biri olsa, yani Türkiye'den ya da başka bir yerden gelirse asla ona para yani sormayacağım ve yemek ısmarlayacağım diye. Hala onu unutamadığım bir an oldu.
6: Ne kadar etkileyici, değil mi? Bu işte o zamanlar böyle bu tarz durumlarla karşılaşan kişiler Almanları işte onlar kötü kalpli, çok benciller diyebiliyor. Halbuki kültür o aslında.
7: Evet, yani az önce konuştuğumuz gibi onların da aslında başka bir şey bilmediklerinden kaynaklanıyor. Yani hiçbir şekilde yoksulluk veya bir inatlıkla ilgisi yok. Yani öyle görmüşler. Onlar için gayet normal olan, ama bu konuda da baya böyle bir şeyleri adapte ettiğimizi çok eminim. Yani bariz kendim de yaşadım.
6: Öyle mi diyorsun? Hani Almanlara bizi öğrettik gibi mi?
7: Evet evet, kesinlikle bu kültürü birazcık böyle onlara aktarabildiğimizi düşünüyorum. Yani ben keza kendi arkadaş çevremde, iş mekanlarımda, çalıştığım yerlerde böyle bir sorunları asla artık yaşamıyoruz.
6: Mesela komşuna diyelim ki gittin bir kek, börek bir şey yaptın. O da sana dolu tabak getirir mi yani?
7: O kadar değil ama.
6: Onu da yapacağız.
7: O biraz evet, ona artık bizim çocuklarımız belki ulaşır ama yok. Ama böyle hani en azından bir kahve aldıklarında o parayı artık istemiyorlar. Veya 10 senti geri istemiyorlar gibi gibi gibi.
6: Ay ne kadar güzel. İki kültür arasında büyüyen bütün o gurbet çocuklarına selam olsun. Bugün Zeynep Avcı ile birlikte bu gurbet programını sizler için birlikte yapıyoruz. Sizin hikayenizi burada seslendiriyoruz, aktarıyoruz. Bizlere hikayelerinizi göndermeye devam edebilirsiniz. Ferdi Tayfur eşlik ediyor bizlere. Huzurum kalmadı diyor.

0: Metropol FM ve Hatay Kuyumcusu sunar. Günün döviz kuru ve altın fiyatları.
1: An itibarıyla gram altın yaklaşık 118 euro 33 sent. Çeyrek altın ise 207 euro 7 sent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 54 lira 92 kuruş civarında seyrediyor. Altın ve döviz piyasalarının anlık olarak değişebileceğini hatırlatırız. Bu program sizlere Metropol FM Kayı Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Altın ve döviz kuru sizlere Hatay Kuyumcusu'nun katkılarıyla hazırlanmıştır. Hatay Kuyumcusu güzelliğinizi tamamlar. Berlin'de 3 yerde ve şimdi hatay.de adresinde. Paydos Keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.

0: Dur. Aa, burası da ne böyle? Yeni mi açıldı?
1: Hmm, evet. Günay's ızgara ve kasaphane açıldı.
0: 1976'dan bugüne değişmeyen Günay kalitesiyle akşama ne pişirsem diye düşünmeyin. Siz de hemen Günay's Fish'in tam karşısına uğrayın. Bu lezzeti yerinde yaşayın.
2: 30 yıldır gördüklerimizi gösterebilsek. Yaşama ağır şartlarda başlayan masum yavruları, anne babasız hayata tutunmaya çalışanları, yardımla değişen hikayelerini, umut dolan geleceklerini. Islamic Relief olarak 30 yıldır bağışlarını yetim çocuklara ulaştırıyor, en önemli ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Islamicrelief.de adresini ziyaret et ve şimdi bağış yap.

0: Eğlenceli içerikler ve haberler için bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Metropol FM, sosyal medyada da senin adresin. Metropol FM. Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk. Özyörem.
1: Değerli dinleyicilerimiz, Zeynep Avcı ile birlikteyiz ve Gurbet özel programını sizler için birlikte sunuyoruz. Zeynep, bu programda bana eşlik etmenin sebebi neydi? Tekrar hatırlatmak istiyorum dinleyicilerimiz için.
2: Eşlik etmemin sebebi, yani burada bir gurbetçi çocuğu olarak bir şarkı yazdım. 30 Ekim'de dinleyicilerimle buluşturacağım Almanca bir şarkı. Buradaki 3. neslin neler yaşadığını, bizler çocuklar olarak annelerimizin, babalarımızın o hasretleriyle yoğrulurken neler hissettik, büyürken ne gibi zorluklar yaşadık, bunları anlatan bir şarkı yazdım. Ve bu şarkıyı da bu radyo vesilesiyle insanlarımıza tanıtmak istedim. Ama aynı zamanda tabii ki de gurbet buradaki insanlar için çok önemli. Çok farklı farklı hikayelerin olduğu, hem güzel hem acıklı hem hasret dolu. Bunları oldum olası çok merak etmişimdir. O yüzden insanlarla daha böyle içli dışlı olmayı, onlarla sohbet etmeyi, daha sonra da son olarak şarkıyı onlara armağan etmek istedim.
1: Çok çok heyecan verici bir süreç bu. Ya biz burada dinleyicilerimizden gelen gurbet hikayelerini dinliyoruz. Sen de kendi hikayelerini kendi şarkında anlattın. Ve bu defa bir Almanca dilinde anlattın. Almanları anlatmayı hedefledin. Bunu da 30 Ekim'de sizlerle paylaşıyor olacağız. Değerli dinleyicilerimiz, Zeynep Avcı ile gurbet programını birlikte sunuyoruz. Çünkü o da gurbeti çok iyi gözlemlemiş. Çok enteresan hikayeler yaşamış biri. Bir gurbetçi çocuğu, 3. nesli kendisi. Şimdi hikayelerinize geri dönüyor olacağım. Bir dinleyicimiz yazmış, diyor ki ben, diyor, 94 yılında Almanya'ya, Berlin'e geldim ve ilk çalışmaya Çekoslovakya sınırında bir köye gittim, diyor. Yani hem zaten Berlin'de gurbetteydik, bir de gurbetin de gurbetindeydik. Çekoslovakya sınırına gidiyorduk çalışmaya. Ve iş bitiminde kaldığımız pansiyona giderken hep İbrahim Tatlıses dinlerdik, diyor. Celal yazmış. Bir de öyle bir şey var. Yani evet. Hem zaten göç ediyorsun, bir de çalışmak için ayrıca uzak bir yere gidiyorsun. Onun dışında sizden gelen hikayelere şöyle bir bakıyorum. Bir dinleyicimiz çok etkileyici bir ses kaydı göndermişti. Beyhan, 1. 2. nesli olan teşekkürünü sunmuştu. Çok etkileyici konuşmuş. Şöyle diyor.
3: İşte o generasyonun insanları maalesef Almancasını geliştiremedi. Daha sonra tabii ki fabrikalara girdiler. Akort işleri yaptılar. O vakit belirli bir sayılar çıkarmaları gerekiyordu. Hiç konuşma, iletişim yoktu yani. Hızlı bir şekilde belirli bir sayı çıkarmaları gerekiyordu. Onun için bana göre gerçekten o ilk gelen generasyon çok büyük devrimler yaratmış. Çok cesaretliler, evet. Çok ödüllere layıklar. Çünkü acısıyla, tatlısıyla gerçekten büyük devrimler yaratmışlar. Hepsinin önünde saygıyla eğiliyorum. Of. İnanın biz şurada bir semtten bir semte taşınmaya bile cesaret edemiyoruz. O kadar düşünüyoruz. Ve onlar genç insanlar olarak, yani annem örneğin 19 yaşında, babam 23 yaşında buraya gelmişler yani ve tek başına. Gerçekten saygıdeğer, hepsine saygıyla bakıyorum, ukdeyle bakıyorum ve önlerinde eğiliyorum. Sizlere de iyi yayınlar diliyorum. Anlatacak çok şey var dediğiniz gibi. Gönül ister ki aslında sevgili Zeynep'in yaptığı gibi, dedesinin yaptığı gibi, işte mikrofon, keşke yaşanmışlıklara, o kişilere mikrofon tutulsa da onlar bir şeyler anlatsa. Aynen. Ama uzatmak istemiyorum. Anlatacak çok şey var. İyi yayınlar diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.
1: Ne kadar, evet, güzel anlattı.
2: Beyhan'a buradan selamlarımı iletiyorum. Bu arada ben yaşlılara mikrofon uzattım zaten. Bunun gibi birçok röportajlarımız var. Hepsi hazırlandı Metropol FM vesilesiyle. Önümüzdeki süreçlerde zaten sosyal medyada da takip edebilecekler. Benim için aslında, evet, Beyhan'ın da dediği gibi onların anlatması gerekiyor. Sizler ne yaşadınız, ne zorluklar, ne güzellikler yaşadınız. Benimki sadece son olarak, artık bu son jenerasyonun, şu anki son jenerasyonun, bizler çocuklar olarak bunları nasıl gözlemledik. Ama asıl o hikayeleri tabii onların insan ağızlarından dinlemek benim için inanılmaz keyifliydi. Çok ağladık, çok güldük bu sene. Bol bol böyle gitmediğimiz köy, gitmediğimiz kasaba kalmadı. Çok eski akrabalarımızı gördük. Çevremizden rica ettik videolar ve çok güzel videolar geldi. Takipte kalsınlar. Metropol FM benim sosyal medya hesabımdan hepsini böyle gün be gün sizlerle paylaşacağız. Bunun da güzel müjdesini verelim buradan.
1: Değerli dinleyicilerimiz, gördüğünüz gibi yani Zeynep Avcı Gurbet isimli bir şarkı çıkarıyor ve o şarkı çıkarma sürecinde buradan kalktı ve gitti. Buraya ilk göç etmiş olan büyüklerinin yanına gitti ve onlara mikrofon uzattı. Önce bir onların hikayesini dinledi. Sonra hissettikleriyle gitti, bu şarkıyı kaleme aldı. Yani o kadar önemli ki birinci nesil özellikle bizim hep yaşatmaya çalışacağımız bir nesil olmalı. Çünkü 65. yılını kutluyoruz ya bunun, 65 yıl. Şimdi artık birinci nesli yavaş yavaş kaybettiğimiz zamanlara da geldik.
2: Evet, maalesef.
1: Ve bunu ilk defa yaşıyoruz. Bunu ilk defa şimdiki çocuklar o kaybı şimdi yaşıyorlar. Bu da çok önemli. Bu kayıpları daha fazla yaşamadan onların kıymetini iyi bilmek, onların anılarını, yaşadıkları tecrübeleri yaşatmaya devam etmemiz gerekiyor. Kıymetini bilmemiz gerekiyor. Biz de buradan birinci nesle, ikinci nesle çok çok teşekkürlerimizi sunuyoruz. Sizin kıymetinizi çok çok iyi biliyoruz.
2: Evet.
1: Ve bu şekilde sizi anmaya, yaşadıklarınızı buradan aktarmaya da devam edeceğiz. Asla unutulduğunuzu düşünmeyin. Bizler Türkler burada hala yaşamaya devam edebiliyorsak, burada iş insanı olduysak, artık işte siyasete girebildiysek, kocaman bir Türk radyosu kurabildiysek hepsi sizlerin sayenizde. Gurbet programımızı bugünlük sonuna geldik diyelim. Bu şarkıyı da çalmadan edemeyeceğim.
2: Kesinlikle çok güzel bir veda oldu. O zaman yarın kaldığımız yerden devam edelim. Hepinize çok teşekkür ediyorum.
1: Zeynep Avcı ile birlikteydik ve şimdi radyolarınızda İbrahim Tatlıses sizlerle.

0: İster nefis gouda, ister yumuşacık mozzarella. Gazi ile her lokma ayrı bir lezzet. Şimdi tüm marketlerde. Gazi, hayat seninle güzel. Metropol FM Aktüel Rhein-Main.
1: Rheinland-Pfalz eyaletinde bir elektrik kesintisi dev bir uyuşturucu serasını ortaya çıkardı. Kusel-Altenglan bölgesinde arızayı gidermeye çalışan elektrik şirketi çalışanları uyuşturucu serasını ortaya çıkardı. Polis boş olduğu düşünülen bir binaya ulaştı. Binanın özel katlarında aydınlatma ve havalandırma sistemleriyle donatılmış profesyonel bir kenevir yetiştirme tesisi bulundu. Değerli dinleyenler, Bad Dürkheim bölgesindeki bir futbol kulübünde gizli çekim skandalı yaşandı. 64 yaşındaki eski bir kulüp görevlisi, kadınların ve kız çocuklarının soyunma odasıyla duş bölümlerini gizlice görüntülemekle suçlanıyor. Frankenthal Bölge Savcılığı ele geçirilen kayıtlarda reşit olmayan kız çocuklarının da bulunduğunu açıkladı. Görüntülerin internette yayınlandığına ilişkin henüz bir bulgu bulunmazken soruşturma devam ediyor. Ludwigshafen kentinde yeni belediye binası projesi bir kez daha ertelendi. Berliner Platz'ta 11 yıldır boş duran inşaat çukurunun güvenli olmadığı belirlendi. Palatineo adlı yeni binanın inşaatına en erken Mart sonu veya Nisan 2027'de başlanabilecek.
0: Almanya ve Dünya Gündemi.
1: Almanya'da federal hükümet şekerli içeceklere vergi konusunda uzlaştı. 1 Temmuz 2027'den itibaren 100 mililitresinde en az 5 gram şeker bulunan içeceklerden litre başına 26 sent, 8 gramdan itibaren ise 32 sent vergi alınması planlanıyor. Yılda 1 milyon litreden az üretim yapan küçük şirketler muaf tutulacak. Hükümet vergiden 2028'de 925 milyon euro gelir bekliyor. Değerli dinleyenler, Almanya'da Ukrayna'nın Avrupa Birliği üyeliğine verilen destek azalıyor. Bertelsmann Vakfı'nın araştırmasına göre üyeliği destekleyenlerin oranı 2022'de %61 iken bu yıl %41'e düştü. Almanların %36'sı en büyük kaygı olarak mali yükü gösteriyor. Avrupa Birliği genelinde ise katılımcıların %53'ü Ukrayna'ya yakın zamanda tam üyelik verilmesine karşı çıkıyor. Ve iflas sürecinde galeriya çalışanları için maaş güvencesi sağlandı. Federal İş Ajansı 9650 çalışana iflas ödeneği verilmesini onayladı. Böylece Almanya genelindeki 83 mağaza şimdilik faaliyetlerini sürdürebilecek. İflas yöneticisi yeni yatırımcı ararken bazı mağazaların kapatılması da gündemde.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

Değerli dinleyicilerimiz, paydos keyfimize devam ederken bir talihsiz bir olay var. Bunun duyurusunu yapmak istiyorum. Türk müziğinin usta isimlerinden şarkıcı ve besteci Alpay'ı kaybettik. Kendisini hangi şarkılarla tanıyorduk? Eylül'de Gel, Fabrika Kızı, Kara Tren ve Ayrılık Rüzgarı gibi unutulmaz şarkılarla tanıyorduk. Nesillerin kalbine dokundu bu sanatçımız ve 91 yaşında hayata veda etti. 1960'lı yıllardan bu yana kendine özgü sesi ve yorumuyla Türk müziğinde derin izler bırakmıştı Alpay. Ve ardından unutulmayacak eserler de bıraktı. Usta sanatçıya Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm müzik dünyasına başsağlığı diliyoruz. Şarkılarıyla yaşamaya devam edecek tabii ki. Biz de Metropol FM olarak Alpay'ı şarkılarıyla yaşatmaya devam ediyoruz. Şimdi o unutulmaz şarkısı Fabrika Kızı'nı sizler için çalıyorum.

0: Paydos Keyfi size Öz Yörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Dimes, yeni görünümü aşırı cool, lezzeti tam bir olay. Abartıyor muyuz? Biraz. Hak ediyor mu? Evet. Dimes, Türkiye'nin lider meyve suyu markası.
2: Dur dur dur. Aa, burası da ne böyle? Yeni mi açıldı?
3: Hmm, evet. Günay's ızgara ve kasaphane açıldı.
2: 1976'dan bugüne değişmeyen Günay kalitesiyle akşama ne pişirsem diye düşünmeyin. Siz de hemen Günay's Fish'in tam karşısına uğrayın. Bu lezzeti yerinde yaşayın.

0: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM.
0: Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet, Öz Yörem Sucuk.

0: Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
1: Öz Yörem.
2: Hanımlar beyler merhaba, ben Esra. Paydos Keyfimize devam ediyoruz. Almanya'da daha kış gelmeden faturalar hafiften içeri girmiş hissediyoruz. Özellikle doğalgaz ve kalorifer yakıtında fiyatlar epey yükseliyor. Mevcut müşteriler için doğalgazda ortalama %20'ye varan artış ihtimali konuşuluyor değerli dinleyicilerimiz. Kalorifer yakıtı da geçen yıla göre bayağı pahalı, onu söyleyeyim. Elektrik şimdilik biraz daha sakin. Ben onu sakinleştirmeye çalışıyorum. Sizin adınıza konuşuyorum. Sakin duruyor şu an elektrik ama tüketici merkezleri diyor ki şimdiden işte bu sözleşmelere, aylık ödemelere ve sabit giderlere bir bakın diyorlar. Çünkü ya bir tek ben mi yaşıyorum bunu bilmiyorum. Mesela internet, telefon, işte spora gidiyorsan spor salonu, dijital bazı sayfalara abonelik, işte Netflix'e, şuraya buraya abonelikler yapıyoruz ya. Para böyle sessiz sessiz, usul usul akıp gidiyor, çıkıyor bizden. Ben onlara engel olamıyorum. Tasarruf yapacağım diyorum. Şu aboneliklerimi bir iptal edeyim diyorum. Küçük küçük giderlerim neler bir bakayım diyorum. Hiçbir şey bulamıyorum ortalıkta. Bir de aylık enerji ödemesi eğer düşük kalırsa yıl sonunda toplu ek fatura gelebilir. Yani hani aylık olarak ödüyoruz ya, bir baktık çok yakmışız. O zaman hop yılın sonunda topluca ödeyeceğiz onu. Yani ısındığımıza pişman olacağız. Şimdi kış hazırlığı dediğimiz şey artık böyle montlarımızı çıkarmak, işte botlarımızı giymek falan değil bence. Bir banka hesabına bir battaniye lazım bence. Evimizi nasıl sıcak tuturuz, tutarız artık bunlara bakacağız. İşte sıcak tutalım, soğuk hava içeri girmesin gibi şeylere bakmamız lazım. Benim anladığım bu.

döner acayipsin. Oynama şıkıdım şıkıdım, oynama şıkıdım şıkıdım, oynama şıkıdım şıkıdım.

0: acayipsin.
1: Oynama şükürdüm şükürdüm. Oynama şükürdüm şükürdüm. Oynama şükürdüm şükürdüm.
0: Ah yanar döner acayipsin.

döner, acayipsin. Aynama şıkıdım şıkıdım.

Paydos keyfimiz devam ediyor. Keyfimiz yerinde, enerjimiz bitmedi. Evet, gün bitiyor ama bizde enerji bitmez. Önümüz kış demiştik. Kışın artık hazırlık yapmamız lazım. Faturalar da yükseliyor. Kış hazırlığı şart dedik. Kış hazırlığı deyince bir dinleyicimiz bana menemen kavanozları atmış. Frankfurt'tan Kerim diyor ki kış hazırlığı al sana, böyle olur.

0: Metropol FM ve Hatay Kuyumcusu sunar. Günün döviz kuru ve altın fiyatları.
1: An itibariyle gram altın yaklaşık 118 euro 33 sent. Çeyrek altın ise 207 euro 7 sent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 54 lira 92 kuruş civarında seyrediyor. Altın ve döviz piyasalarının anlık olarak değişebileceğini hatırlatırız. Bu program sizlere Metropol FM Kayı Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Altın ve döviz kuru sizlere Hatay Kuyumcusu'nun katkılarıyla hazırlanmıştır. Hatay Kuyumcusu güzelliğinizi tamamlar. Berlin'de 3 yerde ve şimdi hatay.de adresinde.
2: Almanya'da kışa hazırlık nasıl olur? Sizlerle bunu konuşacağız. Almanya'da siz kışa nasıl hazırlıyorsunuz? Taktikleriniz var mı? Bunları bekliyorum. Gönderin gelsin. Eğlenceli cevaplarınız da olur. Almanya'da kışa nasıl hazırlanırız? Ben aldım böyle şarkılarımı, sarıldım onlara. Kışa hazırım vallahi. Tillahı da gelse ben üşümem artık. Kıraç'la devam ediyoruz. Gönül diyor.

0: Almanya'da kışa hazırlık nasıl yapılır? Not defterimi aldım, sizi dinliyorum. Almanya'da kışa hazırlık, yani hayatta kalma rehberi. Ben şunu anladım. Almanya'da kış dediğin şey, kış hazırlığı öyle işte montunu çıkarıp kaloriferi açmakla falan olmuyor kardeşim. Burada kış gelmeden önce psikolojik olarak da hazırlanmam gerekiyor benim. En çok psikolojik olarak zaten zedeleniyorum. Bir kere her şeyden önce D vitaminini depolamak gerekiyor. Çünkü Kasım'da güneşi son kez görüyoruz. Hatta Ekim'de, bunlar şu an son günlerimiz olabilir. Bir dahaki güneşle buluşma ta Nisan ayında, April'de olabilir. Güneş Almanya'da kışın böyle şey çalışıyor. Yarı zamanlı çalışıyor yani. Bir diğer seçeneğimiz ne olabilir? Kışa hazırlık olarak bir dinleyicimiz demiş ki kaloriferin suyunu doldururum demiş. Doldurdum demiş. Ben kaloriferin suyunu mu doldurmadım? Ondan sonra gazını mı çıkarmadım? İşte eski yağını, eski suyunu çıkarıp yeni suyunu mu eklemedim? Ya bir çocuk gibi bakıyorum ben evimdeki kaloriferlere. Hala şu anda kombim çalışmıyor mesela. Canı istemiyor, çalışmıyor. Neymiş? Gazını çıkarmamız gerekiyormuş. Ya ben o gazı nasıl çıkaracağım? Bir şey yedirmedim ki halbuki. Aa, gerçi doğru. Paramı yemişti ya.
1: Paydos keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
2: ...30 yıldır gördüklerimizi gösterebilsek... ...yaşama ağır şartlarda başlayan masum yavruları... ...anne babasız hayata tutunmaya çalışanları... ...yardımla değişen hikayelerini... ...umut dolan geleceklerini... ...Islamic Relief olarak... ...30 yıldır bağışlarını yetim çocuklara ulaştırıyor... ...en önemli ihtiyaçlarını karşılıyoruz... ...islamicrelief.de adresini ziyaret et... ...ve şimdi bağış yap...
3: Tarihin zarafetle, doğanın romantizmle buluştuğu Residence Sans, Alzheim'da kapılarını açıyor. Tarihi taş duvarları, kapalı alanı ve yemyeşil bahçesiyle 150-200 kişilik kır düğünü, nişan ve özel davetlerinize ev sahipliği yapıyor. Residence Sans, sizin hikayeniz bizim mekanımızda hayat bulsun.
1: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ile 19 arası Metropol FM'de. Müziğimizin tüm renkleri. Radyonda müziğimizin en güzelleri ve tüm renkleri. Binlerce melodiler, bizi anlatan şarkılar. Metropol FM, senin radyon. Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet, Özyörem Sucuk. Özyörem. Özünde mutluluk
1: var. Kışın yapılacak hazırlıklardan bir tanesi de kapımızın önünü tuzlamak. Hem zaten tuz sağlığa zararlı değil mi? Boş verin. Evinizdeki tuzu falan kapınızın önüne serpin şöyle. Kaymazsınız.

0: bitmez, gideme.
1: Fikri Karayel yol dedi ve kışa hazırlık yapıyoruz sizlerle değerli dinleyicilerimiz. Kışa hazırlık Almanya'da nasıl yapılır? Hayatta kalma rehberi hazırlıyoruz. Arabadan bahsedenler var. Arabaya kış lastiği taktırmak. Ya Almanlar daha kar yağmadan lastikleri değiştirir. Bunu biliyoruz. Biz ama bizim Türkler ilk kar düşünce abi benim lastikler daha idare eder ya diyor mesela. Öyle değil mi? Ben hiç bir koşu gidip de kar lastiği işte kış lastiği taktıran birini görmedim vallahi henüz. Bir dinleyicimiz Nuray yazmış. Nuray diyor ki rahat rahat az hareketle doyasıya tıkınabilmek için olabildiğince kilo vermek. Kışa hazırlık kilo vermek ama neden daha fazla yiyebilmek için. Çok sevdim ben bunu. Bir dinleyicimiz Veysel yazmış Berlin'den, diyor ki herkesin kendine ait battaniyesi olacak ve izlediğimiz filmler sıcak temalı olacak demiş. Ay değil mi, keşke bir de şömine yaksak da çıtır çıtır odun sesini duysak. Kış dediğin böyle olmalı yani. Ne yapayım ben çıtır çıtır ses çıkmayan kışı? Ne yapayım battaniyesiz kışı ben? Bir de bazen şey yapıyorlar ya, bazı böyle kalorifer sever ya da çocuklu aileler diyeyim, böyle sonuna kadar kaloriferler açılır. Kışın ortasında sokakta yürüyemezken soğuktan, ama eve girersin cayır cayır yandığı için kot işte şortla tişörtle gezersin. Öyle takılanlar da var. Böyle kış hazırlığı mı olur yahu? Bir dinleyicimiz bu konuda yorumda bulunmuştu. Birazdan onu da dinletmek istiyorum size. Yıldız Tilbe, ben bir şarkıyım, söz müzik sensin diyor. Anlat.

0: Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk.
1: Özyörem.
2: Almanya'da kışa hazırlık nasıl yapılır? Hayatta kalma rehberi. Kaloriferlerle ayrı bir bağ kurmamız gerekiyor öncelikle. Duygusal bir bağ, romantik bir bağ. Gidip arada bir kucaklamamız gerekiyor falan. Bir de Almanya'da kaloriferi açmadan önce bir doğalgaz faturasını düşünürseniz iyi edersiniz. Evde montla oturup aslında o kadar da soğuk değil deriz yani. Yaşadığımdan biliyorum. Bir dinleyicimiz ses kaydı gönderiyor. Diyor ki:
3: vallahi kışın yapılacak en önemli şey evde de kışlık eşya giymek lazım. Öyle bütün gün evde şort, tişörtle gez, kaloriferi sonuna kadar aç, 26 derece yap. O zaman batarsın tabii. Hayır efendim. Evde de böyle o kışlık malzemeleri giyeceksin. Hani montla gezecek değilsin ama kazağını vesaire. Yani kışsa kış. Yani evin içi de kış.
2: Evet.
3: Ondan sonra tasarruf da yapılabilir.
2: İşte ben de diyorum. Ben boşuna evde montla gezmiyorum. Evet, kombim çalışmıyor olabilir şu an ama idare ediyoruz yani biz. Romantik bir ilişki kuruyoruz şu anda. Hasretlik yaşıyoruz kaloriferlerimle. Öyle hemen ulaşılabilir olmayacaksın. Biraz nazlanacaklar yani. Ben bu naza çok alıştım. Kaloriferler öyle istediğin zaman elinin altında, garanti öyle olmaz. Biraz emek vermen lazım, çabalaman lazım. Peşinde koşacaksın önce doğru aşk için. Bir dinleyicimiz demiş ki kışa hazırlık şöyle: ben kışın üşümemek için hep yaz şarkıları dinliyorum inadına demiş. Ay, inadına çalalım. Hadise bu şarkıyı o zaman inadına yaz severler için söylesin. Yaz günü diyor. Hadi söyleyelim.

0: ister yumuşacık mozzarella. Gazi ile her lokma ayrı bir lezzet. Şimdi tüm marketlerde. Gazi, hayat seninle güzel.
1: Metropol FM aktüel Rhein-Main.
2: Rheinland-Pfalz eyaletinde bir elektrik kesintisi dev bir uyuşturucu serasını ortaya çıkardı. Kusel-Altenglan bölgesinde arızayı gidermeye çalışan elektrik şirketi çalışanları uyuşturucu serasını ortaya çıkardı. Polis boş olduğu düşünülen bir binaya ulaştı. Binanın özel katlarında aydınlatma ve havalandırma sistemleriyle donatılmış profesyonel bir kenevir yetiştirme tesisi bulundu. Değerli dinleyenler, Bad Dürkheim bölgesindeki bir futbol kulübünde gizli çekim skandalı yaşandı. 64 yaşındaki eski bir kulüp görevlisi, kadınların ve kız çocuklarının soyunma odasıyla duş bölümlerini gizlice görüntülemekle suçlanıyor. Frankenthal Bölge Savcılığı ele geçirilen kayıtlarda reşit olmayan kız çocuklarının da bulunduğunu açıkladı. Görüntülerin internette yayınlandığına ilişkin henüz bir bulgu bulunmazken soruşturma devam ediyor. Ludwigshafen kentinde yeni belediye binası projesi bir kez daha ertelendi. Berliner Platz'ta 11 yıldır boş duran inşaat çukurunun güvenli olmadığı belirlendi. Palatineo adlı yeni binanın inşaatına en erken Mart sonu veya Nisan 2027'de başlanabilecek.
1: Almanya ve Dünya Gündemi.
2: Almanya'da federal hükümet şekerli içeceklere vergi konusunda uzlaştı. 1 Temmuz 2027'den itibaren 100 mililitresinde en az 5 gram şeker bulunan içeceklerden litre başına 26 sent, 8 gramdan itibaren ise 32 sent vergi alınması planlanıyor. Yılda 1 milyon litreden az üretim yapan küçük şirketler muaf tutulacak. Hükümet vergiden 2028'de 925 milyon euro gelir bekliyor. Değerli dinleyenler, Almanya'da Ukrayna'nın Avrupa Birliği üyeliğine verilen destek azalıyor. Bertelsmann Vakfı'nın araştırmasına göre üyeliği destekleyenlerin oranı 2022'de %61 iken bu yıl %41'e düştü. Almanların %36'sı en büyük kaygı olarak mali yükü gösteriyor. Avrupa Birliği genelinde ise katılımcıların %53'ü Ukrayna'ya yakın zamanda tam üyelik verilmesine karşı çıkıyor. Ve iflas sürecinde galeriya çalışanları için maaş güvencesi sağlandı. Federal İş Ajansı 9650 çalışana iflas ödeneği verilmesini onayladı. Böylece Almanya genelindeki 83 mağaza şimdilik faaliyetlerini sürdürebilecek. İflas yöneticisi yeni yatırımcı ararken bazı mağazaların kapatılması da gündemde.
1: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk.

Almanya'da kış çok zor geçiyor derken kimisi de demiş ki ben kışı seviyorum. Nasıl? Siz bu hayattaki bütün sevgi kotanızı bu kışı severek doldurmuş olabilir misiniz? Kış nasıl sevilir? Bana bunu acil öğretebilir misiniz? Bir dinleyicimiz yazmış. İsmini bulmaya çalışıyorum. Mehmet, Kaptan Mehmet diyor ki Esra, kışı çok seviyorum. Çünkü Ocak ayında doğdum diyor. O zaman 2 metre kar yağardı köylerde. Nerede eski kışlar? Dur abi, 2 metre karlı kışları çağırma bizi şimdi burada. Nerede eski bayramları, anladık da şu an kar istemiyoruz biz. 2 metre kar yağardı köylerde diyor. Nerede eski kışlar? Almanya'da öyleydi diyor. 1970'lerde biz geldik. Kış kıştı, yaz da yazdı. Dünyayı bitirdiler maalesef diyor. Ay, ayıp günah değil mi diyor. Vallahi öyle. Hakikaten öyle. Ben şimdi senin bakış açını anladım ama. Sen eski zamanlar daha dengeliydi diyorsun. Kışsa kış gibi hissediyorduk. 2 metre kar yağıyorsa da kış deyip geçiyorduk diyorsun. Yazında daha uygun bir yaz yaşıyorduk diyorsun. 2 metreli kışlarda, 2 metre karlı kışlarda ne yapıyordunuz? Ben çok merak ediyorum. Ben çünkü burada 2 kar yağdığında biri panik oluyorum. Ne yapacağım şaşırıyor. Ne giyeceğim şimdi? İşte bunu giysem ayağım ıslanır, şunu giysem kolum ıslanır falan deyip panik yaşıyorum. Bir dinleyicimiz hatırlatmıştı ki soğan gibi giyinmek lazım. Atlet, üstüne tişört, üstüne kazak, üstüne hırka, üstüne mont, üstüne atkı. Lahana dolması olun.

0: Paydos Keyfi size Öz Yörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Dimes, yeni görünümü aşırı cool, lezzeti tam bir olay. Abartıyor muyuz? Biraz. Hak ediyor mu? Evet. Dimes, Türkiye'nin lider meyve suyu markası.
2: Sabah uyanıyorsunuz ama önce gözlüğünüzü arıyorsunuz. Telefon için gözlük, araba için gözlük, kitap için yine gözlük. Peki ya gözlüksüz bir hayat? Modern göz tedavileriyle artık mümkün. Dr. Levent Kanal, Wilhelmstraße 48 Wiesbaden. Bizi Instagram'dan takip edin.
3: Dikkat! Masa başı insanı değilsen bu ilan senin için. Bütün gün dört duvara bakmak ve en iyi arkadaşının bilgisayar ekranı olmasını istemiyorsan işte senin fırsatın. Almanya'nın en büyük özel radyolarından Metropol FM, Hessen bölgesi için reklam danışmanı arıyor. Satış tecrüben var mı? İnsanlarla konuşmayı, yeni bağlantılar kurmayı ve başarıya göre kazanmayı seviyor musun? Reklam tecrüben olmasa da olur. Reklam dünyasını biz sana öğretiyoruz. Müşterilerle tanış, fikirlerini sat, kendi başarımı yarat. Geleceğini bekleme, geleceğini kendin şekillendir. Şimdi Metropol FM'e başvur, reklam dünyasına adımını at. metropolfm.de
0: Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. En iyi mix bu frekansta.
4: Metropol FM, senin radyon.
0: Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet, Öz Yörem Sucuk.

Eylül'de gel, Eylül'de okul yoluna. Konuşmadan yürüyelim, gireyim koluna. Görenler dönmüş, hem de mutlu diyecekler.

0: Aydos keyfimize devam ediyoruz. Bu kışı seven ne çok kişi varmış yahu. Kış sevilir mi diye şok yaşamıştım ama bayağı seveni varmış. Biz bu kadar sevilmedik bu hayatta yahu. Bir dinleyicimiz Emre, kış sevilir mi dediğim için şimdi bana kızmış. Şuna bir bakar mısınız? Nasıl dolmuş taşmış Esra, kış tabii sevilir diyor. Bakın nasıl söylüyor. Dinletiyorum sizlere.
1: Selam Esra, ben Berlin'den Emre. Valla Esra'cığım kusura bakmayacaksın. Mevsimler arasında sevilmesi en çok gereken mevsim kış mevsimidir. Yani kışın mesela en büyük sıkıntısı ne? Soğuk. Üstüne bir kazak fazla giy Esra, üşümezsin. Üşüyor mu? Bir tane daha giy Esra. Yine mi üşüyorsun? İçlik giy Esra. Bir tane mont giy Esra, üşümeyeceksin artık. Hala üşüyorsan da bir doktora git. Ama yazın mesela bak, bunun bir çözümü yok. Yazın ne yapayım? Soyunup da mı gezeyim? Evet. Soyundum hala sıcak. Derimi mi sökeyim? Ne yapayım? Ya da ense köşüme ne yapayım? Vantilatör mü saplayayım? Veya bilemiyorum, klimayı koltuk altıma alıp öyle mi gezeyim mesela?
0: Bunu sevdim işte.
1: Yazın bir çözümü yok. Kışın mesela bak, ne yapabilirsin kışın? Eline bir tane kahve alıp soğuk havada sıcak kahveni içip üstünde bir battaniye, romantik romantik yıldızlara bakıp düşünebilirsin Esra. Ama yazın 45 derecede, akşam da olsa 40 derecede böyle yıldızlara bakıp ah diye iç geçiremezsin. Romantik olmaz çünkü leş gibi ter kokuyor.

0: Okan Bayülgen'le Hayatım Roman programı şimdi Metropol FM'de sizlerle.
1: Ben Okan Bayülgen, Metropol FM'de Hayatım Roman bölümleriyle sizlerleyim. Konuğum Sayın Şehmuz Taşer, ben onu Minua'da tanıdım. Bir kitap kafe diyebiliriz. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Evet, peki. Minua'da tanıştık ve orada çalışıyorsunuz. Bir tür buradaki eğitiminizin, stajınızın yanında bir yandan da aslında kitapların arasında bir kafede çalışmak çok güzel. Minua tam olarak neredeydi? Berlin'den tarif edelim şimdi.
2: Minua aslında Berlin'in en gözde noktalarından bir tanesi Prenzlauerberg'de.
1: Evet.
2: Bir kitap kafe.
1: Evet.
2: Aynı zamanda brunch yapabileceğiniz.
1: Evet, yemek de yenilebiliyor.
2: Yemek de yenilebiliyor.
1: Evet.
2: Keyifli kafelerden bir tanesi.
1: Evet, kesinlikle öyle. Bir de kitapların arasındasınız sürekli. Hem Almanca hem İngilizce hem Türkçe kitaplar var ve müşterileri de uluslararası. Yani hem Almanları görüyoruz, bazen Türkleri görüyoruz orada. Değil mi?
2: Aynen öyle. Gelen kitle çok keyifli, çok renkli karakterler. Hı-hı. Geldiğinizde kitapların arasında kaybolabilirsiniz.
1: Evet, kesinlikle öyle. Harikulade. Peki, 26 yaşındasınız ve Bitlis, Tatvan'da doğdunuz. 6 kız kardeşin tek erkek kardeşsiniz.
2: Evet, doğru.
1: Ya, bu müthiş doğru. Bir hayat olmalı. Harikulade bir hayat. Peki, 9 yaşına kadar Tatvan'daydınız. Daha sonra babanızın işi gereği İzmir'e taşındınız ve İzmir'i çok sevdiniz anladığım kadarıyla.
2: İzmir benim hayatımdaki milat noktalarından bir tanesi diyebilirim.
1: Hı hı.
2: İzmir'in bendeki konumu ve yeri çok farklı. Çünkü oradaki insan, vizyon çok, hı hı, daha farklıydı. Gözümü açtığım yerle sonrasında, hı hı, taşındığım yer arasında büyük bir fark vardı diyebilirim.
1: Balıkesir Üniversitesi'nde uluslararası ticaret ve lojistik okudunuz. Bitirdiniz mi orayı?
2: Evet, evet, doğru.
1: Bitirdiniz.
2: 4 senelik bir lisans eğitimi aldım.
1: Daha sonra üniversiteyi bitirdikten sonra Berlin'de staj fırsatı yakaladınız ve stajın ardından Türkiye'ye döndünüz. Ama sonra ne oldu? Tekrar mı çağırdılar sizi? Bir şey oldu sonra.
2: Türkiye'ye döndüm ve kendi alanımda açıkçası tecrübe edinmek istedim. Türkiye'deki lojistik sektöründeki iş insanlarıyla tanışma fırsatı yakaladım. Orada kendi alanımda belli bir tecrübeye ulaştıktan sonra açıkçası uluslararası olmak istediğim için Berlin'e geri dönüş yapmak istedim. Daha önce staj yaptığım firmadan bir iş teklifi aldım. Onun vasıtasıyla buraya geldim, evet.
1: Ama demek ki kendinizi sevdirdiniz ya da çok başarılı olduğunuz için staj sırasında, değil mi? Sizi tekrar çağırmaları nedeni.
2: Komünikasyonuma güveniyorum. İnsan, hı-hı, ilişkilerim, hı-hı, iyidir. Yaptığım işte de açıkçası pazarlama yeteneğimden kaynaklı şirkete yüksek cirolar kazandırmıştım.
1: Hı-hı. Tam olarak ne işi bu?
2: Bu bir emlak danışmanlık şirketiydi. Türkiye'den buraya şirket kurmak istiyorsunuz ve geliyorsunuz. Örnek, hı-hı, veriyorum, bir hastane açmak istiyorsunuz. Bu hastanenin nereye kurulacağı, binanın satın alınma işlemleri, gerekli teşvikler, bunlarla alakalı danışmanlık veren bir şirketti.
1: Müthiş. Peki, evet. Bir sonraki bölümde devam edeceğiz.
0: Okan Bayülgen'le Hayatım Roman programı kısa bir aradan sonra devam edecek.

0: Okan Bayülgen'le Hayatım Roman programı şimdi Metropol FM'de sizlerle.
1: Ben Okan Bayülgen, Metropol FM'de Hayatım Roman bölümleriyle sizlerleyim. Konuğum Sayın Şehmuz Taşer. Peki, burada yalnız bir hayat mı sürüyorsunuz?
2: Evet, burada açıkçası kalabalık bir aileden kopup tek başına bir hayat sürdürmeye çalışıyorum.
1: Ablalar yok.
2: Ablalar yok. Anne baba yok. Evet. Evdeki temizlik işleri var beni bekleyen. Açıkçası bu hayat ilk başta bana biraz keyif verse de sonrasında gerçeklerle yüzleşiyorsunuz ve bunun ne kadar zor olduğunu anlıyorsunuz.
1: Bu yalnız kalmak konusu çok önemli bir konu. Benim de Berlin'e taşınan, Almanya'ya taşınan ya da belki İngiltere'ye, Fransa'ya giden arkadaşlarımda bunu çok görüyorum. Bir tekrar kendini bulma süreci başlıyor ve bu süreç mutlaka bir depresyon eşliğinde oluyor.
2: Çok doğru, çünkü açıkçası Türkiye'de yaşadığınız dönemde doğduğunuz andan itibaren ezbere yaşıyorsunuz tamamen. Okula gitmeniz gerekiyor, evet. Okuldan sonra çalışmanız gerekiyor. Evet. Çalıştıktan sonra örnek veriyorum, evlenmek istediniz, evleniyorsunuz.
1: Bu aslında çok doğru bir tanım. Hiç düşünmemiştim böyle ezbere yaşamak. Yani öğretildiği gibi yaşamak, ezberlediğin gibi yaşamak. Ya aslında toplumun ortak ezberi bu.
2: Ve bravo. Aslında konuştuğunuz dil de aynı şekilde.
1: Tabii, yani o da aynı
2: şey. Doğar doğmaz kulağınızla beraber duyuyorsunuz ve öğreniyorsunuz.
1: Evet.
2: Ama herhangi bir yurt dışı şehrine taşındığınızda sıfırdan ben kimim diye sormaya başlıyorsunuz, sorgulamaya başlıyorsunuz. Ve karşı taraftan gelen acılara, darbelere ne kadar dayanıklı olduğunuzu o noktada görüyorsunuz. Bu da haliyle sizi ilk başta bir depresyona, ardından toparlanma sürecine itiyor.
1: Ve bu bütün şu anda bütün Türk ekspatlar için geçerli aslında.
2: Kesinlikle.
1: Almanya'daki, özellikle Berlin'deki buraya gelip işte medeni bir ülke, evet işte demokrasi şu bu falan filan. Çünkü ben onların dilinden şimdi söylüyorum bunları. Evet, bunların hepsi çok güzel. İşte belki Türkiye'de bir şeyleri beğenmiyor filan. İşte buraya geldi tamam ama ezberi bozuldu. O yüzden söylediğiniz cümle çok önemli. Ezberi bozuldu. Peki ezber bozulunca o zaman sorgulama başlar. Sorgulama başlayınca buna depresyon eşlik eder ve bir süre sonra da hep duyduğumuz ve okuduğumuz gibi geri dönüşler başlıyor.
2: Kesinlikle.
1: Geri dönüş, ben orada yapamadım. Hani ben orada yapamadım demek de istemez insan. Ben orada yapamadım diyeceğine der ki işte efendim aradığım şey burada da yokmuş. Ben başka bir şey arıyormuşum. İşte biraz da hani Türkiye'yi kötülüyordum, şimdi biraz da Almanya'yı kötüleyeyim bari ki kendi kendimle barışık devam edebileyim.
2: Müthiş bir kaosun içinde buluyorsunuz kendinizi. Çünkü Türkiye'den memnun değilsiniz, Almanya'ya geliyorsunuz, Almanya'dan da keyif almadınız. Ama bir noktada sorunun açıkçası kendinizde olduğunu ve hayata bir noktada ben de varım demeniz gerektiğini öğreniyorsunuz. Belli bir zaman gerekiyor bunun için. Açıkçası bu depresyonla beraber geri dönen birçok arkadaşım oldu.
1: Şu anda siz ne durumdasınız? Genç bir insan olarak.
2: Ben açıkçası şu an Berlin'deki hayatımın yükseliş dönemindeyim. Çünkü dediğiniz depresyon sürecinden ben de geçtim.
1: Çünkü ne kadar sürdü bu?
2: Yaklaşık bir 5 ayımı aldı. Çünkü sıfırdan bir ülkede bir düzen kurmaya çalışmak çok yorucu ve yıpratıcı. Özellikle ben İzmir'den geliyorum. Orada belli bir düzene ve konfora sahiptim. Sonrasında buraya geldiğimde oturduğum evden tutun yaptığım yolculuklara, gün içi dolaşmalar, her şey dahil. Örnek veriyorum, akşamları arkadaşlarımla kokteyl içmek yerine Berlin'de parkta yürüyüş yapıyorum. Ve ezberimin dışında bir şey. Çünkü buna alışmamıştım.
1: Peki, çok önemli bir noktadayız. Bir sonraki bölümde devam edelim.
0: Okan Bayülgen'le Hayatım Roman programı kısa bir aradan sonra devam edecek.

eğlenceli içerikler ve haberler için bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Metropol FM, sosyal medyada da senin adresin. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin. Metropol FM.

0: Metropol FM dinlemeye devam et. Metropol FM, senin radyon.
1: Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
2: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM.

0: Okan Bayülgen'le Hayatım Roman programı şimdi Metropol FM'de sizlerle.
1: Ben Okan Bayülgen, Metropol FM'de Hayatım Roman bölümleriyle sizlerleyim. Konuğum Sayın Şehmuz Taşar. Peki, kaldığımız yerden devam. Şimdi bu depresyondan konuştuk, Almanya'ya alışmaktan konuştuk ve herhalde sizin depresyondan çıkmanıza, bu kısa süren depresyondan çıkmanıza neden herhalde hayata karşı isteğinizdir diye düşünüyorum. Çünkü sizinle Minoa'da tanıştığımda sizde bunu gördüm.
2: Bir noktada
1: doğru komünikasyon kuran, hemen komünikasyon kurabilen ve saygılı ve bilinçli genç bir adam gördüm ben. Demek ki bu sizi başarıya ulaştıracak. Peki, şimdi son bölümde şunu sorayım. Ne yapmak istiyorsunuz sonunda? Nereye doğru gitmek istiyorsunuz?
2: Ben açıkçası kendimi geliştirdiğim sürece hayatta var olduğumu inanıyorum. Yani edindiğim insan sayısı, ne kadar insana dokunabildiğim, bunlar benim için çok kıymetli. Ne iş yapıyorsam yapayım, bunu en iyisiyle yapmak benim için çok kıymetli. Şu an açıkçası Berlin'de Almancamı geliştirme sürecindeyim. Almancamı geliştirdikten sonra açıkçası kendi alanımda bir şirket kurmak hayalim.
1: Müthiş.
2: Aynen.
1: Peki,
2: öyle.
1: Ne kadar Almancanız nasıl? Mesela bana A1, A2, B1, B2, C1, C2 demeden nasıl tarif edersiniz başka türlü bir şekilde?
2: Herhangi bir kafeye gittiğimde kahve siparişimi kendim sipariş edebilirim.
1: Almanca kitap okuyabilir misiniz?
2: Almanca kitabı başlangıç seviyesinde okuyabilirim. Hikaye, çocuk tarzı kitaplardan bahsediyorum.
1: Çocuk kitabı?
2: Evet, çocuk kitabı.
1: Benim şu anda bütün arkadaşlarım çocuk kitapları alıyorlar. Peki bunları nasıl gizli okuyacaklar acaba? Yani ya bir başka derginin içine koymaları lazım. Hani ortalık yerde, kafede falan okuyoruz bir şey. Şimdi siz Minoa'da da part time çalıştığınız için bunu biliyorsunuz. Mesela görüyor musunuz çocuk kitabı okuyan bir yetişkin Almanca öğrenmek için?
2: Tabii ki Minoa Türk komünikasyonunun çok fazla ziyaret edildiği bir yer. Gelen Türk müşterilerimizden birkaçının çocuk kitabı okuduğunu gördüm ve cesaretlerini tebrik ettim. Çünkü çocuk kitabı okuduğunu gören müşteriler de onlara Almanca mı öğreniyorsunuz deyip Almanca konuşmaya başlıyorlar ve bir iletişim başlıyor.
1: O zaman en iyisi Küçük Prens okumak.
2: Küçük Prens okumak. Çok güzel bir kitap, evet.
1: Evet. Hatta resimli, yani Küçük Prensler çoğunlukla resimlidir. Yani Exupéry büyük bir yazardır. Herhangi bir yetişkin 60 yaşında bile Küçük Prens okuyabilir.
2: Kesinlikle.
1: Siz Küçük Prens okudunuz mu Almanca?
2: Almanca okumadım ama şu an rafımda duruyor, evet.
1: Duruyor mu?
2: Evet, aynen öyle.
1: Vay be!
2: Çünkü tamamen anlamak istiyorum.
1: Peki bir de bu çocuk kitapları galiba A0 diye mi tanımlanıyor? A1 mi? Hayır.
2: A1. A1.
1: Da en çocuk hali A0 değil mi? Öyle bir şey gördüm sanki.
2: Dilde seviyeler A1 ile başlıyor. A1.1, A1.2 diye devam ediyor.
1: O zaman O zaman bana espri yaptılar A0 diye.
2: A0.
1: Yeni doğdum. Peki. Şehmuz, programı sonlandırmadan önce öğrendiğiniz en ilgi çekici Almanca kelime.
2: En
1: bana
2: ilgi
1: da öğretin.
2: Çekici Almanca kelime.
1: Bana da öğretin.
2: Çok güzel bir soru. Ben egal kelimesini çok seviyorum.
1: Egal.
2: Evet. İki seçenek arasında kaldınız, ne yapacağınızı bilmiyorsunuz, birine sordunuz, egal diyor, yani fark etmez. Ya da birinin size yazmasını istiyorsunuz, yazmadı, egal.
1: Tamam,
2: pek
1: sorun yok.
2: Değil gibi.
1: Evet, Fransızca da öyle.
2: Fransızcası nasıl?
1: Fransızcası da Samet egal dersin yani. Samet, bu benim için sorun yok, benim için aynı, benim için aynı gibi. Peki. Çok teşekkür ederiz Şehmuz Taşar'a katıldığı için. Teşekkürler.
0: Okan Bayülgen'le Hayatım Roman programını dinlediniz. Her gün farklı bir konuk, farklı bir hikaye. Okan Bayülgen'le Hayatım Roman programı pazartesi gününden perşembe gününe kadar saat 19 ile 20 arası Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programında bakın neler olmuş.
1: Özgür yazmış abi, diyor bu inşaat problemi diyor gerçekten ulaşımda çok ciddi bir sıkıntı diyor. Toplu taşıta biniyorsun diyor, orada da geç kalıyorsun. Gideceğin yere zamanında varıyorsun, arabayla gittiğimizde park yeri bulamıyorsun. Her yer zaten Parkshine, hani 4-5 euro ödemeye razısın. Geçen de ne yaptım bak, aklıma ne geldi. Böyle bir kavanozum var, bir bardak var, içine 1 sent, 2 sent, 5 sent var abi. 2 euro bile çekeceğim, bunlara dedim bu bozuk paralarla ödeyeceğim. Alsınlar sayısınlar dedim. Acayip gıcık oldu. Tek tek tık tık tık. 5 sentler birinci attım, ikinci 4, 5, 6, 7, 8. Ondan sonra kabul etmiyor, geri atıyor hepsini. Abi otomat parayı geri yüzüme tükürdü lan.
0: Sen de güne neşe ve eğlenceyle başla. Serdar'la Çay Şekeri programını sakın kaçırma. Hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır. Ege.

0: Metropol FM dinlemeye devam et. Metropol FM, senin radyon.
1: Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin. İstersen...
2: Metropol FM, senin radyon. Rock.

0: Metropol FM Özel Dosya. Değerli dinleyenler, çocukların internet ortamında karşılaştığı zorbalık giderek büyüyen bir sorun haline dönüşüyor. Almanya'da yapılan yeni bir araştırma, öğrencilerin %20'sinden fazlasının en az bir kez siber zorbalığa maruz kaldığını ortaya koydu. Daha da endişe verici olan ise zorbalığa uğrayan her 4 öğrenciden birinin bu durumu her gün yaşaması. Siber zorbalık, bir diğer adıyla cyber mobbing. Sosyal medya platformlarında, çevrim içi oyunlarda ve mesajlaşma gruplarında yaşanabiliniyor. Çocukların özellikle kullandığı WhatsApp gruplarında yaygınlaşıyor. Hakaret içeren mesajlar, küçük düşürücü paylaşımlar, tehditler ve izinsiz yayınlanan fotoğraflar çocukların karşılaştığı zorbalık türleri arasında yer alıyor. Alman haber ajansı DPA uzmanı bu durumun özellikle sınıflarda, okullarda ve yakın öğrenciler tarafından yaşandığını ifade ediyor.
1: Ja, vor allem im Schulumfeld. Die meisten Täterinnen und Täter sind auf derselben Schule oder sogar in derselben Klasse. Darum werden viele auch so häufig gemobbt und auch nach der Schule noch in WhatsApp-Gruppen, auf TikTok oder Gaming-Plattformen. Da werden dann etwa peinliche Bilder vom Opfer versendet oder sogar gefakte Nacktbilder. Die Täterinnen und Täter machen sich über das Aussehen lustig oder verbreiten Lügen.
0: Değerli dinleyenler, çocuklarımızın güveni ve sağlıklı bir ortamda büyümelerini oluşturacak önemli bir konuyu gündemimize alıyoruz. Uzmanlar, ailelerin çocuklarıyla internet kullanımı konusunda açık iletişim kurmasının önemine dikkat çekiyor. Çocukların yaşadıkları olumsuz deneyimleri korkmadan anlatabilecekleri bir ortam oluşturulması öneriliyor. Özellikle zorbalığa maruz kalan çocukların yalnız bırakılmaması, gerektiğinde profesyonel destek almalarının sağlanması büyük önem taşıyor.
1: Also das ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, sagt das Bündnis gegen Cybermobbing. Denn seit Jahren deuten Studien darauf hin, dass es immer schlimmer wird. Cybermobbing bedrohe die mentale Gesundheit einer ganzen Generation. Eltern und Lehrer sind oft überfordert, zumal das Mobbing immer früher anfängt, weil schon Kinder in der Grundschule Smartphones haben und soziale Medien. Das Bündnis fordert von der Politik ein Gesetz gegen Cybermobbing und ein Social-Media-Verbot unter 16 Jahren. Außerdem sollten schon Drittklässler geschult und aufgeklärt werden.
0: Peki çocuğunuzun zorbalığa yani mobbinge uğradığını nasıl anlarsınız? Uzmanlara göre çocukların aniden içine kapanmaları, okula gitmek istememeleri, telefon kullanırken huzursuz olmaları veya internetten uzaklaşmaları dikkat edilmesi gereken işaretler arasında bulunuyor.
1: Ich sollte auf jeden Fall immer ein offenes Ohr haben für das Kind und hellhörig werden, wenn es nicht mehr gern zur Schule geht plötzlich. Mobbing kann zu Ängsten und Depressionen führen. Kinder ziehen sich zurück, werden schlechter in der Schule und schlafen schlecht. Erschreckend, jeder 4. Betroffene gibt an, schon mal an Suizid gedacht zu haben. Also es ist lebensrettend, mit den Kindern über das Thema Mobbing zu sprechen und das auch nicht klein zu reden nach dem Motto, stell dich nicht so an. Auch für Lehrer und Mitschülerinnen gilt, nicht weggucken, sondern eingreifen.
0: Değerli dinleyenler, yapay zeka teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte sahte fotoğraflar, manipüle edilmiş sahte videolar ve gerçekmiş gibi görünen içerikler de cyber mobbing amacıyla kullanılabiliyor. Bu durum çocukların dijital ortamda karşılaştığı riskleri tabii arttırabiliyor. Çocukların internet ortamında karşılaştığı zorbalık giderek büyüyen bir sorun haline dönüşüyor. Almanya'da yapılan yeni bir araştırma öğrencilerin %20'sinden fazlasının en az bir kez cyber zorbalığa maruz kaldığını ortaya koydu. Gelişmelerle birlikte olmaya tabii ki devam edeceğiz. Ben Ferhat Poyi.
2: Metropol FM Özel Dosya'yı dinlediniz.

0: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Senin frekansın. Metropol FM.

0: Dikkat! Masa başı insanı değilsen bu ilan senin için. Bütün gün dört duvara bakmak ve en iyi arkadaşının bilgisayar ekranı olmasını istemiyorsan işte senin fırsatın. Almanya'nın en büyük özel radyolarından Metropol FM, Hessen bölgesi için reklam danışmanı arıyor. Satış tecrüben var mı? İnsanlarla konuşmayı, yeni bağlantılar kurmayı ve başarıya göre kazanmayı seviyor musun? Reklam tecrüben olmasa da olur. Reklam dünyasını biz sana öğretiyoruz. Müşterilerle tanış, fikirlerini sat, kendi başarımı yarat. Geleceğini bekleme, geleceğini kendin şekillendir. Şimdi Metropol FM'e başvur, reklam dünyasına adımını at. metropolfm.de
1: Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin. İstersen.
2: Metropol FM, senin radyon.

0: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon.

Dikkat! Masa başı insanı değilsen bu ilan senin için. Bütün gün dört duvara bakmak ve en iyi arkadaşının bilgisayar ekranı olmasını istemiyorsan işte senin fırsatın. Almanya'nın en büyük özel radyolarından Metropol FM, Hessen bölgesi için reklam danışmanı arıyor. Satış tecrüben var mı? İnsanlarla konuşmayı, yeni bağlantılar kurmayı ve başarıya göre kazanmayı seviyor musun? Reklam tecrüben olmasa da olur. Reklam dünyasını biz sana öğretiyoruz. Müşterilerle tanış, fikirlerini sat, kendi başarımı yarat. Geleceğini bekleme, geleceğini kendin şekillendir. Şimdi Metropol FM'e başvur, reklam dünyasına adımını at. metropolfm.de

0: Burası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.

0: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ile 19 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Senin frekansın. Metropol FM.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.

hataları aşk sanıp başka tenlerde abanırız boşuna ve gizli gizli yaralanırız. Şunu bil ki daima ben en güzel yeri hatırana saklarım. Talan olmuş gönül bahçemde, saçlarımda tel tel hüzünlerle, gözlerimde azalan güneşlerle, ben hep seni beklerim bu şehir.

tacks. I'll be burning so they can guide me with their solution. Benle böyle konuşma, kapıları kapatma. İkimize karşı bu dünya bizi anlamayacaklar.

0: da ağlatma.
1: Bu hayatta bizi böyle yakamızdan tutacaksak.

0: 10 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon.

Güneş doğduğunda başka bir şehrin sabahında olacağım. Her insanın bir öyküsü vardır ya, benimki de böyle işte. Bu sabah pencerene bak, bu koca şehri sana bıraktım. Başka bir şehrin sabahından, başka bir dilde elveda.

0: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.
2: Yıllar geçse de üstünden, bu kalp seni unutur mu? Kader gibi istemeden, bu kalp seni unutur mu?

0: yaktın beni.
1: Geceyi eşlik edecek en güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde.

0: Metropol FM Özel Dosya. Değerli dinleyenler, Alman Demiryolları Deutsche Bahn 13 Aralık'ta yürürlüğe girecek yeni sefer tarifesini açıkladı. Şirket Avrupa ülkelerine tren bağlantılarını arttırırken Almanya içerisinde de yeni hızlı tren seferleri başlatıyor. Ancak demiryolu ağındaki inşaat çalışmaları ve gecikmeler yolcular için sorun olmaya devam edecek. Deutsche Bahn yeni tarifeyle birlikte Almanya dışında her gün 320'den fazla uluslararası tren seferi sunacak. Yolcular aktarmalı bağlantılarla birlikte Avrupa genelinde 10.000'den fazla noktaya ulaşabilecek. Özellikle Fransa, İtalya, Avusturya, Polonya ve Danimarka yönündeki bağlantılar genişletilecek. Münih'ten İtalya'nın Milano ve Roma kentlerine yeni direkt tren seferleri de planlanıyor.
1: Ab dem neuen Fahrplan im Dezember gibt es mehr als 320 Fahrten täglich ins Ausland. Mehr als 200 Städte in 14 Ländern sind dann direkt erreichbar. Man kann über die Bahn-App auch einfacher Tickets kaufen für die ausländischen Anbieter, zum Beispiel für die österreichische Bundesbahn, Trenitalia oder Eurostar. Künftig soll es auch mehr Züge geben nach Italien, Frankreich, Österreich und Dänemark. Und ab Sommer gibt es eine neue Direktverbindung zwischen München, Mailand und Rom.
0: Yeni tarifeyle Almanya içerisindeki ITE Sprinter bağlantıları da arttırılacak. Hamburg'la Münih arasında yalnızca Hannover ve Nürnberg'de duracak yeni hızlı trenler iki kent arasındaki yolculuğu yaklaşık 5 saat 20 dakikaya indirecek.
1: Also es gibt eine neue Sprinterverbindung quer durch Deutschland zwischen Hamburg und München mit Stops nur in Hannover und Nürnberg. 5 Stunden und 20 Minuten soll die Fahrt dauern, wenn denn alles klappt natürlich mit der Pünktlichkeit. Ansonsten wird die bestehende Sprinterlinie zwischen Berlin und Stuttgart ausgebaut und fährt künftig 3 statt einmal täglich je Richtung. Deutschlandweit gibt es nach Bahnangaben ab Mitte Dezember täglich rund 70 Sprinterfahrten auf wichtigen Strecken.
0: Değerli dinleyenler, yeni bağlantılara rağmen Almanya'nın demiryolu ağındaki sorunlar da maalesef devam ediyor. Eskiyen ray sistemleri yenilenmesi ve kapsamlı gereken altyapı çalışmaları nedeniyle bazı hatlarda sefer iptalleri, güzergah değişiklikleri ve daha uzun yolculuk süreleri yaşanabiliyor. Deutsche Bahn yolcuların seyahat öncesinde mutlaka güncel hareket saatlerini ve olası değişiklikleri kontrol etmelerini öneriyor.
1: Bahn und Bund haben ihre Pläne zwar etwas ausgebremst. In den kommenden Jahren sollen viel weniger wichtige Strecken saniert werden als eigentlich geplant. Aber es geht natürlich weiter mit den Bauarbeiten und damit auch mit Umleitungen und Zugausfällen. Es sind auch noch weitere Sanierungen geplant. Die Umleitungen und geänderten Zeiten sind aber jetzt schon in der Reiseauskunft hinterlegt.
0: Yeni Deutsche Bahn hatların biletleri 14 Ekim gününden itibaren satışa sunulacak. Deutsche Bahn özellikle uzun mesafeli tren biletlerinde genel bir fiyat artışı yapılmayacağını duyurdu. Gün içerisinde tabii yeni konu ve konuklarla birlikte olmaya devam edeceğiz. Ben Ferhat Poyem. Metropol FM Özel Dosya'yı dinlediniz.